İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor, bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar, sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım, beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp gele.

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhum endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarının son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin.

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın,

Yasaklara nigehban olma ey mahı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey en iyisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar. Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni.

Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için Sabah Ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

أذلك خير؟

سلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت.

فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم.

ومن

الَّذِينَ خَسِرُوا

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Hicret etsem beni de alır mısın Medine? Ey münevver Medine, ey gönüller beldesi, ey devri cehaletin mahkumiyet belgesi, çınlıyor göklerinde her an Muhammed sesi. Gör ki yine dünyada zulümler var bu dine, hicret etsem beni de alır mısın Medine? Susadım şefkatine yine gönlümde serab, sustu rahlede bülbül, bahçede güller harab. Dünyaya hükmediyor yine zillet ve şarab. Gör ki nice alimler nifak soktu bu dine. Hicret etsem beni de alır mısın Medine? Merhametin kendi yok, dillerde kaldı adı. Yeryüzü bir toz duman, kim suçludur, kim kadı? Doğruyu Allah için söyleyen kul kalmadı. Gör ki bühtan ediyor yedi düvel bu dine. Hicret etsem beni de alır mısın Medine? Bir yanda din taciri arkadan vurur beni. Bir yanda zorbaların hiç kızarmayan teni. Elden ele geziyor dinde reform bülteni. Bilirim ki bu cüret reva değil bu dine. Hicret etsem beni de alır mısın Medine? Çöktü insan fıtratı, payandalar yetmiyor. Ekranlarda çığlıklar kulağımdan gitmiyor. Soygun, talan, cinayet çağdaşlıkla bitmiyor. Nesiller küstürüldü çağlar üstü bu dine. Hicret etsem beni de alır mısın Medine? Ey mübarek Medine, fahri alem beldesi, kardeşliğin, barışın, adaletin simgesi, çınlasın göklerinde salatu selam sesi. Ben ki kalu belada teslim oldum bu dine, o yemyeşil kubbene beni de al Medine.

Hiçbir oyun, hiçbir şantaj, hiçbir tuzak yoktur yükselen İslam'ı durduracak. Çok denendi, koktu batıl düşünceler, insan olanlar Kur'an'a açmış kucak. İslam'ı anlamayanların amacı çağdaşlaşmaktır, şeytan olmuş aracı. Kafayı sokmuşlar kuma, deve kuşu misali, körlüğün şifasıdır Kur'an ilacı. Son mesajdır Kur'an'dan tüm insanlığa, İslam bir nurdur zifiri karanlığa. Muhammed'i yaşam izzetle şereftir, bir örnektir, bir çağrıdır uygarlığa. Mazlumların kısık sesleri gürleşti, feryatları Kur'an sesiyle birleşti. Annelerin, babaların gözyaşları tekbirlerle küfrün beynine yerleşti.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onların içinde kiminin kıssasını sana anlattık, kimini anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi

herhangi bir ayeti kendi kendine getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman beyhude uğraşanlar

baharında ölümü yaşayan çocuk. Dünyalar kadar umudun, Kudüs kadar yüreğin var senin. Korkma, hüzün ki en çok yakışandır sana. Baharını da, umudunu da çalanların olsun zulüm. Vazgeçme, yılma ve yıkılma. Kudüs ki en çok yakışandır sana. Hayatı orta yerinden kırılan çocuk. Korkma, yıldızlar kadar düşlerin var senin. Kudüs kadar büyüktür hayallerin. Özgürlük ki kalbinde başlayan bir yangındır. Korkma, elbet yetmez onu söndürmeye namlular. Elbet yetmez onların hıncı. Yetmez özgürlük şarkılarını susturmaya. Rüyalarına siyah hüzünler düşen çocuk. Korkma, barut da ateş de düşer bir gün toprağa. Söner kül olur kötünün hıncı. Kudüs ki sevdandır, yakar gönlünü. Korkma, yangının üstüne de serpilir bahar. Acıların üstüne de serpilir umut. Korkma, ölümün üstünde de yeşerir hayat. Kalbinin orta yerinden vurulan çocuk. Korkma, öldükçe çoğalıyor hayatın. Düştükçe çoğalıyor çığlığın. Attıkça çoğalıyor taşların. Kara günlerin ortasından renkleniyor hürriyet. Bilmediğin seslere özlemin son bulmasın. Savaştıkça kurtuluyor Kudüs'ün. Savaştıkça kurtuluyor Kudüs'ün.

umudunu bir aha bağlayan çocuk. Ellerin prangaların esaretinde olsa ne çıkar? Hem bil ki yetimlerin babası da seninle. Hiç korkma, ellerin üşümez yalnızlıktan. Onun elleri uzanır minicik avuçlarına. Isıtır, sarar, okşar şefkatli yüreğiyle. Hiç ağlama ve üzülme. Kalbinin düştüğü Kudüs'te var olmak isterken, yüreğine saplanan acıların gölgesinde gitme. Korkma, öksüzlerin babası da seninle. Yüreğinde kor büyüten çocuk, korkma ve yüklen senden başka kimsenin taşıyamayacağı cesareti. Haramilerin seslerinin üstüne Kudüs kadar anlamlı düş. Hiç üzülme, vesikalık fotoğraflarda kalmayacak senin hikayen. Gözlerine korku sinmiş çaresizliğin gösterilmeyecek her zaman. Kudüs'ün önünde çiğnenmeyecek bedenin, Kudüs kadar yüreğin, attığın taşlar kadar umudun var senin. Korkma, suskunluğun kadar sesin var senin.

rüyasında ölümü yaşayan çocuk. Rüyalarına siyah hüzünler düşen çocuk. Hayatı orta yerinden kırılan çocuk. Kalbinin orta yerinden vurulan çocuk. Yüreğinde kor büyüten çocuk. Umudunu bir aha bağlayan çocuk. Aldırma. Vursunlar gözlerindeki mahzunluğu. Vursunlar seni anlamayanlar. Kalbini paramparça etsinler. Yetim, öksüz bıraksınlar. Korkma. Sonsuz hayat ki en çok yakışandır sana. Irmağında susuzluğun diner. Bahçesinde umudun yeşerir. Sevgili çocuk, sevgili Filistin, üzülme. Acılar da geçecek. Bir gün her şeyden geriye, yıldızlar kadar düşlerin, suskunluğun kadar sesin, Kudüs, sen, özgürlük ve mutluluk şarkıların kalacak.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydinli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Borç verirken dikkat etmemiz gereken hususlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Bakara Suresi 282. Kıymetli dinleyiciler, insanların birbirleriyle yardımlaşma yollarından biri de borç alıp vermedir. Dünya halidir. Bir takım nedenlerle insanlar büyük maddi sıkıntı içerisine düşebiliyorlar. Bu gibi darlık durumlarında birbirimize borç vermek büyük önem taşır. Borç alınan para, para ile diğer maddeler ise aynı ile ödenir. Borcun karşılığında fazla bir şey verilmez. Eğer borç karşılığında fazlalık istenirse bu faiz olur. Faiz ise dinimizde haram kılınmıştır. Dinimizde borç vermek sevaptır. İslam borç vermeyi teşvik eder. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tegabun suresi 17. ayeti kerimesinde. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Karşılıksız yardım güzel bir davranış olduğu gibi, ihtiyacı olanlara borç ve ödünç vermek faziletli bir davranıştır. Hatta borç vermek, sadaka vermekten daha güzel sayılmıştır. Hazreti Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurur. Miraç gecesi cennetin kapısı üzerinde sadaka 10 misli sevapla karşılanır. Borç ise 18 misli sevap ile karşılanır. Yazılı olduğunu gördüm. Cebrail'e ödünç vermenin sadakadan üstün olmasının sebebi nedir diye sorunca Cebrail, çünkü dilenci yanında olduğu halde dilenir. Halbuki borç isteyen kimse ancak muhtaç olduğu için borçlanır diye cevap verdi. İnsanın meşru yoldan rızık temininde bulunması, özellikle aile reislerinin kendilerine bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının rızıklarını temin için çalışması üzerlerine bir borçtur. Bununla beraber kazandıklarımızda fakirlerin ve muhtaçların da hakkının olduğunu bilmeliyiz. Zekat, sadaka ve gerektiğinde borç vererek fakir ve muhtaç duruma düşenlere yardımda bulunmalıyız. Borç vermek suretiyle mümin kardeşlerimizin sıkıntısına çare olmak İslam ahlakındandır. Özellikle günümüzde imkanı olanların darda olan mümin kardeşlerine yardımcı olması gerekir. Bu şekilde onların sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olunur. Daha kötü hallere düşmelerinin önüne geçilir. Dinimizin gerektirdiği kardeşlik ve dayanışma da bunu emreder. Borçlu olmak kolay bir şey değildir. Borç almaktan mümkün olabildiğince kaçmak gerekir. Ancak borç almak kaçınılmaz hale geldiyse güzel bir lisanla talepte bulunulmalıdır. Borç isteme hususunda aşırı ısrar uygun olmaz. Borç verenin de gönül rızası ile vermesi esastır. Durumu iyi olup imkanı olan mümin de gerçekten darda olan kardeşine yardımda bulunmaya çalışmalıdır. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de güzel bir yolla borç verilmesini emreder. Ancak imkanı olduğu halde borç vermek istemeyip yalan yere borç verecek imkanım yok demek de günahtır. Eğer vermeyecekse imkanım var ama şu sebepten dolayı veremiyorum diye bunu gelen insana güzelce arz etmesi uygun olur. Borç alanlarımız da bu borçlarını çalışıp tasarruf ederek en kısa zamanda ödemeye gayret etmelidir. Verilen borçların zamanında geri ödenmesi gerekir. Aksi davranışlar borç vereni sıkıntıya düşürebilir. Veya yaptığı iyiliğe kendisini pişman ettirebilir. Böyle bir hayra da mani olunmuş olur. Elbette bu da hoş bir şey değildir. Yüce Rabbimiz Kur'an'da birbirimize borç verdiğimizde bu borçları kayda geçirmemizi, yazmamızı, hatta şahitler tutmamızı öğütlüyor. Bu durum elbette borç verenin ve alanın mağdur olmamasına yöneliktir. Kıymetli dostlar, dinimiz zarar vermeyi, zarara uğratılmayı asla hoş görmez. Ticari hayatın, insanlar arası münasebetlerin zarar görmeden devam etmesi, onların haklarının zayi olmamasına bağlıdır. Bunun için borç ve alacakların yazımı ve tespiti gereklidir. Yardımlaşmada sadakat, vefa, verdiği sözde durmak önemlidir. Müslüman, kardeşinin hakkını muhafaza etmeye dikkat etmelidir. Müminler olarak birbirimize borçlandığımızda vaatleşelim ve yazışalım. Çünkü söz unutulabilir. Borcun iade zamanı hususunda verilen sözlerde unutma meydana gelirse ya da şüphe arız olursa Müslümanların birbirine karşı güvenleri kırılır. Bu nedenle borcumuzu ve verdiğimizi yazmalıyız. Borç alan da veren de yazmalıdır. Borç konusunda karşılıklı olarak yazılanların teyidi, şahitle tespiti daha sonra unutmanın, şüphe ve tereddütlerin, yanlış anlaşılmaların da önüne geçmeye vesile olacaktır. Yüce Rabbimiz borç verenin ve alanın bunu yazarak hatta şahitlerin şahadetiyle kayda geçirmelerine büyük önem vermiştir. Öyle ki Kur'an'ın en uzun ayeti borçlanma ile olan ayettir. O da Bakara suresi 282. ayeti kerimedir. Borç verirken dikkat etmemiz gereken hususlar. Kur'an'dan öğütler.

Yine bir feryat, yine bir çığlık. Firavun'un atları, adamları ve kırbaçları. Sokaklar, ah sokaklar. Sokaklar ceset tarlası. Ölüm avuçlanıyor meydanlarda. Keskin nişancı şeytanlar körpe bedenlerin üzerine cennet taşıyıcısı işaretler bırakıyor. Ve bir yanda havlama sesleri, bir yanda arşa yükselen tekbirler. Kadınlar vurulurlar anne, gencecik kızlar, henüz kundağın kokusuna doyamamış bebeler. Ve Firavun mirasından cinayetler. Rabiyatül Adeviyedir ciğerlerim anne. Yüreğim çığlık çığlığa büyüyor. Ve her kurşun sesinde biraz daha eriyor sükutum. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gün Yusufça kokular sürünme günüdür. Gün Kızıldeniz'i yarma günüdür. Vahşetin yedi rengi, yedi iklimin sessizliğinden beslense de Mısır şehadet ezgilerini kanıyla besteliyor anne. Ah anne, ağıtların diline tercüman gerekmiyor. Zaten asrımın tüm ağıtları benim dilimden. Suçlarını biliyor musun anne kardeşlerimin? Suçlarını biliyor musun? Onlar Musa'nın suç ortakları. Onlar zulme, alçaklığa kafa tuttukları için onlar. Onlar özgürlük istedikleri için, Allah dedikleri için, Muhammed dedikleri için meydanlarda, sokaklarda, camilerde, gün ortasında ya da akşam vaktinde şehadet mevsimini yaşıyorlar anne. Sen de gördün değil mi anne? Yanmış bedenleri ve Allah'a gülümseyen yüzleri. Gördün değil mi? Annem, göresin isterim zulmün altını kanlarıyla çizenleri, zulmü teşhir edenleri. Bir de anne, bir de zalimlerin hamallarını göresin isterim. Petrodolar şeyhleri, kravatlı soytarıları ve suskun ve soysuz insanlık savunucularını, demokrat çehrelerin salyalarını. Gördün mü çakır keyif sosyal faşistleri? Gördün mü çakır keyif sosyal faşistleri?

biliyorum. Sen görüyorsun. Yangınları, suskunları, tortuları, acıları, feryatları ve tek renk direnişi. Görüyorsun anne, görüyorsun. Bu ümmet zincirlerini kırmıştır. Anne, onların helikopterleri var. Jopları, vicdanları körelmiş keskin nişancıları, baltacıları, panzerleri var anne. Onların insan öldürmede maharetli silahları, yamyamları var. Çoluk çocuk, genç ihtiyar ayırmadan insan kemiren yamyamları, baltacıları. Sesim titriyor anne. Çaresizlik parmaklarımda kötürüm bir insan. Duadan başka silahım var mı bilmiyorum. Ve ne olur anne, dua dua şahaplarını gönder. Seccaden yerde kalsın, başın secdede, dualarını serp her rekata anne. İçinde Mısır, içinde İhvan, içinde mustazaflar olan, içinde mahrumlar, içinde mazlumlar, içinde maktuller olan o tertemiz dualarını gönder. Seccaden yerde kalsın annem, başın secdede.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

bahara hasret büyürsün. Açsız ekmeksiz uyursun. Doğmadan yetim olursun. Yüreği yanmış mazlumun. Irak, Suriye, Mali'de, Çeçen, Afgan, Somali'de, tüm İslam coğrafyasında yüreği yanmış mazlumun. Yüreği yanmış mazlumun. Yüreği yanmış mazlumun.

Çerem yanmış Aslı için. Ferhat dağları delmiş Şirin için. Mecnun delirmiş Leyla için. Ben de eridim bir gül için.

Kerem, Ferhat, Mecnun görselerdi sevdiğimin yüzünü, ne Aslı, ne Leyla, ne Şirin kalırdı. İstersen topla bütün yaratılanları, sevdiğimin yanında dona kalırdı. Bütün aşıkları, maşukları topla buraya, sevdiğimi bir görseler aşkından utanırlardı. Dünyada ne aşık ne maşuk kalırdı. Hepsi sevdiğimin etrafında pervane dolanırdı.

Gece herkes uyuduğunda yalnızlık korkusu çöker üzerime. Gökyüzünde kayan yıldızlar beni de götürsün senin gittiğin yere. Rüyamda görmüştüm seni, ne muhteşemdi cemalin. Tarif kıyaslı olur, nasıl anlatayım? Yüzündeki nur ne ayda ne güneşte bulunur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Şimdi haberler.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için "Avrasya'da Barışın Anahtarı, Türk Dünyası" başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede küresel krizlerin ve çatışmaların ortak güvenlik, ekonomik refah ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Gazze'de yaşananların küresel sistemin çöküşünün en acı örneği olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejiminin insanlık suçları işlediğini söyledi. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Erdoğan, bölgesel sorunların öncelikle bölge ülkelerinin ortak inisiyatifiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.
8: Sumut Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için 5 geminin daha Yunanistan'dan yola çıktığını duyurdu. Koalisyon, 5 geminin Marmaris'ten sembolik yardım yüküyle hareket ederek Avrupa bayraklı yaklaşık 55 tekneye katılacağını açıkladı. Açıklamada, Sumut Filosu'nun bir yardım örgütü değil, zalim ve yasa dışı olan ve Filistinlileri tecrit etmeyi, hapsetmeyi ve zulmetmeyi amaçlayan deniz ablukasına karşı doğrudan bir eylem olduğunu vurguladı.
9: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 334 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti.
10: psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti. Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti. Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi.
11: ABD Siyonist işgal rejimi ve İran arasındaki savaşla birlikte küresel çapta artışa geçen emtia ve mal fiyatları nedeniyle Türkiye'de de enflasyon görünümde bozulmalar görüldü. Uzun yıllardır %5 hedefini tutturmaya çalışan ve asıl görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 yılı ara hedefini %15'e, 2028 yılı ara hedefini ise %9 seviyesine yükselttiğini belirtti.
12: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen hayvanlar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Öte yandan yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı her sene olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Yetimler Vakfı 2026 kurban organizasyonu kapsamında 12 ülkede kurban faaliyeti yürütecek. Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
13: Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı istatistiklerle gençlik raporuna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşırken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi olarak kaydedildi. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.000 kişiyken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.000 kişi oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Bu oran 1945 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2 olacağı öngörüldü.
14: ABD ile Çin arasında gerçekleşen kritik zirvenin detayları paylaşıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldiği görüşmede ekonomik ilişkilerden enerji güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmede ayrıca fentanil üretiminde kullanılan maddelerin ABD'ye girişinin engellenmesi için atılan adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusu da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı ise İran konusu oldu. Beyaz Saray, iki devlet başkanının Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışı için açık kalması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiğini duyurdu.
15: Gazze İnsan Hakları Merkezi yayımladığı bildiride 2026 yılı boyunca 71 binden fazla 5 yaş altı çocuğun süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin en güncel raporlarına göre Ekim 2025'teki Ateşkes Anlaşması'nı izleyen 1. ve 2. dönemler arasında insani yardım akışı %37 oranında geriledi.
16: Bildiride yardım miktarının ilk 3 ayda 167.600 metrik tonun üzerindeyken Ocak'la Nisan 2026 döneminde 105.000 metrik tonun altına düştüğü vurgulandı. Bu durumun Gazze'deki gıda ve yakıt rezervlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açtığı ifade edildi. İnsan Hakları Merkezi, süreklilik arz eden gıda yetersizliği nedeniyle son derece kritik durumda olan 13 binden fazla çocuğun ölümü ya da uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için yoğun tedavi ve acil terapötik gıdaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.
17: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komitenin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, ulusal komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti.
18: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Araghchi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Araghchi, "Bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek." ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

Allah Resulü'nü sevmek, onun için onunla, onun yolunda ölmek, o sevgilinin gül kokusunu getiren rüzgarlarla dost olmak, bu sevdaya tutulmak. Öyle bir sevda ki her şey bitip tükenir de o bitmez tükenmez. Her şey erir yok olur da o daima büyür ve yücelir. Resulullah sevgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurdun, kuşun, gülün, dalın, arz ile semanın can soluğu. Onsuz bir kurak çöl sanki yürekler. İçi dışı susuzluktan şerha şerha bir kurak çöl. Gökyüzü niçin ağlar bilir misin? Ve kubbeyi hadra yeryüzünde. Yeryüzü niçin elvan elvan açar, yeşerir, boyatar ağaçlarla? Bilir misin? İşte bu sevgidir onları yaşatan. Kökleriyle sökülüp gelen ağaçlar, mağarada senelerce nöbet tutan yılanlar, bu sevgiye, bu aşka tutulmuştu bu sevdaya. Peygamber sevgisi bir kalbe işlediğinde hidayet gülşenini onun sığınağı olarak görürüm. Bu kalbi de aşk dünyasında onun hidayet yönüne uçan sabah meltemi gibi görürüm. Ey iman edenlerin en hayırlısını metheden kişi, selam sana. Onun kokusu bahar çiçeklerinden daha hoştur. Ey ömür çiçeği, onu övmekle sen taşkın bir nehirden daha cömert oldun. Şayet beni kınayanlar yüce peygamberin yolunu bilselerdi, kainatta onun dışında hiçbir şeye aşık olmazlardı. Hem biz hem de bütün alem onun aşkıyla yandı. Onun manasında bütün ruhlar fena buldu, yok oldu. Kendisiyle irtibat sağlandığında kainatı sarsan bir ruh bu sevgiyi nasıl anlatabilir? Kim ne kadar büyükse bu sevgi yüzündendir. Ve kim ne kadar küçükse bu sevgisizliktendir. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar olsun. Allah razı olsun.

Kişinin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford

0: Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
1: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
7: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
8: Takvim yap. Merhaba. Bugün 15 Mayıs. Günün ayeti. Eğer borçlu darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. Bakara Suresi 280. Günün Hadisi. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah-u Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah-u Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Kaynak Müslim. Günün Sözü. Allah seni servet sahibi yapmıyorsa o bunu böyle muvafık görüyor demektir. Senin için hayırlı olan şeyi o senden daha iyi bilir. Şeyh Sadi Şirazi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem. Peygamber aleyhissalatu vesselam düzenli yaşamaya özen gösterir, Müslümanlara da her hususta düzenli olmalarını ısrarla tavsiye ederdi. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna saçı sakalı birbirine karışmış bir adam geldi. Peygamberimiz o kişiye saçını sakalını düzeltip gelmesini işaret etti. O da düzeltip geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık olmasından böylesi daha iyi değil mi? Yine bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üzerinde kirli elbiseler bulunan birini göstererek şu kişi acaba elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beden, elbise, yiyecek, giyecek, ev ve sokak temizliğine fevkalade önem verirdi. Bununla beraber kalp ve ruh temizliğinin ehemmiyetini de ısrarla belirtirdi. Bunun içindir ki Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kişidir buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle toplum içinde Müslümanlara itibarlı ve güvenilir olmaları gerektiğini işaret ediyordu. Bu sebeple Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam söz söylerken yalancılık edeni, söz verdiği zaman sözünde durmayanı, kendisine bir şey emanet edilince hiyanet edeni ikiyüzlülükle nitelemiştir. Çünkü bu eksiklik ve yanlışlıkları yapan Müslümanlar güvenilir insan olmaktan uzaklaşırlar. Günün duası. Allah'ım bizi güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı bizden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı bizden uzaklaştıracak yoktur. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve sarıcıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.
1: Allah'ın dilemesi karşısında seraba bir teslimiyet halinde misiniz?

Allah'ım, nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin gidivermesinden, musibetin birdenbire gelmesinden, bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, uyduk biz ona hiç görmeden. İki cihanda onu görmekle nimetlendir bizi. Sabit kıl kalbimizi onun muhabbeti üzere. Daim kıl bizi onun sünneti üzere. Kat bizi onun ümmetine. Haşret bizi onun kurtulmuş zümresi içre. Doldur kalbimizi onun muhabbetiyle. Ne atanın, ne malın, ne evladın fayda verdiği o günde seçilmişlerin varca havzına vardır. Ve doyumsuz kasesinden içir bizi. Ve kolaylaştır onun haremini ziyareti bize ölümümüzden önce. Ve kabul buyur bizden dua ve tazarrumuzu. Ya Erhamer Rahimi. Yazın ortası, sıcağın ortası, imtihanın ortası. Kevserim ol, selsebilim, gölgem ol, serinletenim. Tesellim ol, ferahlatanım. Ve herkes beni bıraktığında, ben beni bıraktığında, sen beni bırakma Rabbim. Şimdi uyku zamanım. Rabbim, ruhumu yanımda tut. Eğer uyanmadan ölürsem, ruhumu yanında tut. Ey Rabbimiz, bizi batıldan hakka ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa eriştir. Bizi ölümden ebediyete ulaştır. Selam sensin, selam senden. Ya Rabbi, Resulünün aleyhissalatu vesselam yüzünün suyu hürmetine, Kerbela'da akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışlar hatırına. Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme ya Rabbi. Ya Rab, İslam ehline yardımcı ol. Düşmanın elini bizden uzak tut. Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak. Kuşat beni Rabbim, beni yanında tut. Kötülüğü benden uzak eyle. Kuşat beni Rabbim, ümidi kalbimde tut. Şüpheyi kalbimden uzak eyle. Kuşat beni Rabbim, ışığı bana yakın tut. Karanlığı benden uzak eyle. Kuşat beni Rabbim, huzuru benimle bırak, kötülüğü benden uzak tut. Ya Rab, kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. Allah'ım, ben senden razı olarak, sen de benden razı olarak al canımı. Ulu Tanrım, şu karanlık yolları bizi sana ulaştıran yollar et. İhtirasla kilitlenmiş kolları birbirine kucaklayan kollar et. Muhabbetin gönlümüzde hız olsun. Önümüzde uçurumlar düz olsun. Yolumuzda dikenleri güller et. Dalalette bırakıp da insanı, yapma arzın en korkulu hayvanı. Unutturma doğruluğu vicdanı. Bizi sana layık olan kullar et. Bizi sana layık olan kullar et. Benimle kal akşam vakti çöktüğünde. Karanlıklar derinleşirken Rabbim benimle kal. Benimle kal. Benimle kal. Duy beni Rabbim. Kırık bir kalp. En iyi parçam. Allah'ım, selim bir kalple huzuruna çıkanlar hariç, malın ve evladın hiçbir yararının olmadığı o gün, senden aman diliyorum.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında, küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi. Değil mi efendim?

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdın. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105

0: Şube adres: Üçoklar Mahallesi, Beydilli Caddesi, No 43, Şahin Bey.
1: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres: Gaziler Caddesi, Nakıbolu Pasajı, No 46. Şube adres: Gaziler Caddesi, Hüseyin Paşa Camianı, No 25, Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
2: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim: Ahmet Nahırcı, 0551 111 9554, 0535 431 0284. Adresimiz: İbn-i Sina Mahallesi, 190.090 Noğlu Cadde, Yeşilkent Mezarlık Yanı, Şahin Bey.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim: 0539 941 7484. Adres: Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi, No 2, Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler, Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz: Küsket Sanayi Sitesi, 61 Noğlu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim: 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim: 0535 881 7137.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim: 0507 491 7516.
1: Adresimiz: Gazi Kent Belkıs Mahallesi, 8110 Noğlu Cadde, numara 26, Trafik Parkı civarı, Şehit Kamil.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7.

0: iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
1: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı Efendi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bu mübarek günde, günlerin en hayırlısı Cuma gününde ve üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sizlerle birlikteyiz Cuma Muhabbeti programında. Efendim, bugün kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Zira kurban bayramı yaklaşıyor kıymetli dostlar. Bunun için inşallah Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla güzel bir söyleşimiz olacak. Ve kurbanla ilgili inşallah konuşacağız kıymetli dostlar. Yurt içinde ve yurt dışında kurban kesimlerini konuşacağız. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla inşallah güzel bir söyleşimiz olacak. Değerli dostlar, siz de kurban başlığı adı altında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. İnşallah yorumlarınızı yayın akışımız içerisinde okumaya çalışacağız.

Allah-u Teala Meryem suresinde şöyle buyurmaktadır. Meryem çocuğu yani İsa'yı işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım dediler. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Allah-u Teala her işimizde rahmetiyle bizlere muamele etsin inşallah kıymetli dostlar. Bu mübarek günde Rabbimizden dileğimiz odur ki Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Allah-u Teala özgür bir Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bizleri buluştursun inşallah.

Değerli dostlar, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Birazdan değerli bir hocamızı, Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızı hattımıza bağlayacağız ve inşallah kendisiyle kurbanı konuşacağız. Umut Kervanı yurt içi ve yurt dışı kurban kesimlerini konuşacağız inşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kurban bağışları nasıl gidiyor? İnşallah kendisiyle söyleşimiz olacak kıymetli dostlar. Sizler de kurban başlığı adı altında 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. 8 ilden 8 kardeş radyoyla Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bugün dedik ki kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışındaki kurban kesimini inşallah konuşacağız. Telefon hattımızda Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah razı olsun. Ekranlardan takip ediyoruz. Gerçekten Umut Kervanı'nın bu güzel çalışmaları bizleri de mutlu ediyor değerli hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin. Allah selamet versin. Değerli hocam şimdi hemen başlayalım sorularıma da böyle kısa kısa inşallah böyle değinirseniz. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Ona göre değerlendirelim inşallah. Şimdi değerli hocam Umut Kervanı yıllardır, Umut Kervanı Vakfı yıllardır hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışında da büyük çalışmaları var. Özellikle Gazze ile, Afrika ile ilgili, Asya ile ilgili görüyoruz ve takip ediyoruz. Bu yılda yine özellikle kurban çalışmalarında, bağışlarında yine büyük bir katılımla görüyoruz ki özellikle yurt dışındaki faaliyetleriniz büyük televizyon ekranlarına da çıktı. Takip ettik böyle. Gurur da duyduk elhamdülillah. Ne durumdayız değerli hocam? Şu anda ne aşamadayız? Neler yapacağız bayramda? Buyurun değerli hocam.
1: Eyvallah. Şimdi yurt içinde kurban kesimi gerçekleştiriyoruz her sene. Yurt dışında da gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Allah nasip ederse bu sene yurt dışında bizim 4 partner kuruluşla, kardeş kuruluşla beraber yaklaşık 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bunun hazırlıkları tamamlandı, bitti, gidecek arkadaşları netleştirildi. Allah nasip ederse kurbandan 2 gün kala bölgelerine intikal edecekler ve orada organizasyonların başına geçecekler. Evet. Yurt içinde de biz yine kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. 80 temsilciliğimizin olduğu Türkiye'de yurt içinde hemen hemen birçoğunda ya doğrudan kendi profesyonel ekiplerimizle kesim yapıyoruz veya farklı kesim yerlerinde aracılık vasıtasıyla kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Yurt dışında 30 ülkede kesim yapıyoruz demiştik. Bu sene de inşallah yine aynı şekilde binlerce hisseyi milyonlarca insanın kursağına evlerine et ulaştırmayı planlıyoruz. İnşallah Allah Teala bir kaza bela vermese bu sene de güzel bir organizasyon yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki değerli hocam şu anda önümde kurban fiyatları var böyle. Özellikle yurt dışındaki miktarlara baktığımız zaman Türkiye'den fiyatları daha düşük durumda. Bu Türkiye'deki evet. Bağışları nasıl etkiliyor hocam? Şimdi tamam doğrudur yurt dışına mutlaka göndermeliyiz de yurt içindeki vatandaşlarımızın da fakir insanların da mutlaka ete ihtiyacı var. Onlara da et tabii. Ulaştırmak lazım. Bu anlamda bu kıyası yaptığımız zaman bir sıkıntı var mı değerli hocam?
1: Şimdi diğer ülkelerde olduğu gibi mesela savaş bölgeleri haricinde birçok bölgede de biz kesim yapıyoruz. Yani evet, savaş evet. Bölgelerinde de yapıyoruz. Diğer bölgelerde de yapıyoruz. Fakat Türkiye'de hani Afrika denince sanki Türkiye'de çok ihtiyaç sahibi yokmuş gibi bir algı var ama öyle değil aslında.
0: Evet.
1: Türkiye'de de bugün asgari ücretin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Geçim sıkıntısı, kiraların, hayat pahalılığının ne derecede olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde
0: evet.
1: Yetim ailelerimiz var. Onlarla ilgilendiğimiz, destek olduğumuz yetim ailelerimiz var. Dolayısıyla evet. Umut Kervanı olarak yurt içinde binlerce aileye yardım ulaştırmak zorundayız. Dolayısıyla yurt içinde de kesimlerimizi yapıyoruz. Fiyat farkları var. Mesela küçük başta Suriye ile Türkiye arasında çok fiyat farkı yok. Suriye'de bir tık biraz daha yüksek mesela.
0: Evet.
1: Bölgeye göre değişiyor. Ama biz buna bakmıyoruz. Tabii bizim bağışçılarımız aslında bu işin kahramanları. Bağışçılarımız yurt içinde de bağışlarını veriyorlar. Ve yurt içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmamız için bize teslim ediyorlar. Dolayısıyla biz yurt içinde de yurt içine de çok ciddi olarak önem veriyoruz ve yurt içinde destek olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz, yetim ailelerimize düzenli yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle yurt içindeki organizasyonlarımıza da hususen önem veriyoruz tabii ki. Yani şimdi bizim kapıda kapı komşumuz dururken dışarıya götürmemiz çok uygun olmaz. Bizim bunu eşit seviyede yapabilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz yurt içindeki kardeşlerimize de yardımlarımızı ulaştırırken yurt dışına da ulaştırıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, özellikle şu anda biliyorsunuz Gazze'de bir savaş var ve
1: evet.
0: Bağışçıları anlattığımız zaman ya bu kurban zaten orada bir savaş var. Zaten bir şey içeri girmiyor. Bu mantıkla davranıyor. Evet. Özellikle Filistin için söylüyorum değerli hocam. Buna evet. da biraz değinirsek, gerçi biz biliyoruz ama en azından dinleyicilerimiz de bu anlamda bilgi evet, sahibi evet, olsunlar. Evet. Bu eti nasıl kesip, nerede kesip, ne şekilde Gazze'deki kardeşlerimize ulaşacak? Bu anlamda da bir açıklama yaparsanız. Buyurun hocam.
1: Soruyu sorduğun için hususen teşekkür ediyorum size.
0: Allah razı olsun.
1: İnsanların veya insanların kafasını karıştırmak için Gazze'ye yardım gitmiyor demek çok büyük bir vebaldir. Bunu söylediğinizde insanlar bu sefer yardımı kesiyorlar.
0: Evet.
1: Bakın şu anda bugün hali hazırda en son aldığımız duyumu söylüyorum. Şu anda 200 civarı tır her gün Gazze'nin içerisine giriyor.
0: Evet.
1: Bakın savaşın en yoğun olduğu dönemlerde bile biz tır sayısını takip ediyorduk. 20 tır, 30 tıra kadar düştü. Evet, ama hiçbir zaman yardımlar ulaşılmadı değil. Şimdi kurban meselesine gelince, geçen sene biz biliyorsunuz iki ayrı ülkede kurbanlarımızı kesmiştik, Mısır'da ve Hindistan'da. Buradaki etlerimizi şokladık, konserve haline getirdik ve bunların tamamını Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırdık.
0: Elhamdülillah.
1: Kesinlikle biz ulaştıramayacağımız bir yardımı bağışçılarımızdan almayız, alamayız, bu vebale giremeyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu senede biz yine iki ayrı ülkede kurbanlarımızı keseceğiz ve Gazze'deki kardeşlerimize konserve olarak ulaştıracağız. Bu niye konserve yapıyoruz? Çünkü eti muhafaza edebilme şansımız yok. Normal bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Cezaevi gibi bir coğrafya var orada. Dolayısıyla eti muhafaza etme, sağlıklı bir şekilde ulaştırma durumumuz yok. Savaş nedeniyle de maalesef Siyonist katiller orada insanlarımızı katlettikleri gibi, kardeşlerimizi katlettikleri gibi kurban oradaki bütün canlıları yok ediyorlar. Sadece hayvanları da değil, ağaçları bile, canlıları bile yok ediyorlar. Dolayısıyla Gazze'de canlı kurbanlık bulamadığımız için bu şekilde bir yola başvurduk. Konservelerimiz 3 yıl oda sıcaklığında dayanma gücüne sahip. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerimizin verdikleri, Gazze ile ilgili verdikleri bağışı kesinlikle Gazze'ye geçen sene de ulaştırdık. Bu sene de Allah nasip ederse konserve şeklinde ulaştıracağız inşallah. Ki şu anda savaş şartlarında en sağlıklı yöntem de budur.
0: Evet. Peki hocam, biraz da Afrika'ya değinirsek, Afrika'da hangi ülkelerde ve nasıl bir çalışmanız var? Bildiğim kadarıyla yurt içinden gönüllüleriniz de şu anda yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyorlar. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız var hocam?
1: Şimdi Afrika bildiğiniz gibi aslında dünyanın en büyük ikinci kıtası ve dünyanın en verimli topraklarına sahip bir yer. Fakat dünyada yoksul 10 ülkenin 9'u Afrika'da, böyle bir tezat.
0: Sömürge devleti değil mi hocam?
1: Evet, sömürge oldukları için 500 yılı aşkın bir süredir sömürge halindeler maalesef. İnşallah önümüzdeki süreçte Afrika kendini toparlayacak. Biz Afrika yardım çalışmalarının olmazsa olmazı. Çünkü dünyanın en yoksul ülkeleri orada maalesef. Dolayısıyla her sene Afrika'dayız. Bu sene de inşallah Afrika'da olacağız. 4 kardeş kuruluşla beraber Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her sene binlerce kurban kesimi gerçekleştiriyoruz orada, kırsal bölgelerde. Ve inanın Afrika'ya gidiş gelişler çok sıkıntılı. Saatlerce karayoluyla gidiyorsunuz. Uçakla zaten saatler sürüyor. Dolayısıyla Afrika'ya giden kardeşlerimiz çok ciddi bir emek veriyorlar. Dolayısıyla biz bu senede dediğiniz gibi Afrika'da olacağız. Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. 4 ayrı kuruluş olarak yaptığımız için net bir sayı veremiyorum kaç ülkede olduğunu. Evet. Fakat mümkün mertebe Afrika'daki birçok ülkeye gitmeye çalışıyoruz Umut Kervan olarak. Hani gücümüz yettiğince. Tabi takdir edersiniz o taraflar biraz da böyle iç karışıklıkların evet, olduğu evet. ülkeler. Kardeşlerimizin güvenliği açısından bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden bütün ülkelere gönderemiyoruz. Geçen İçişleri Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Bir Afrika ülkesi için bu yıl oraya yardım çağrısını şimdi yardımlarınızı şimdilik durdurun dediler. Çünkü güvenlik zafiyeti var dediler. Biz de tabii yetkililerin söylediği bu uyarıları dikkate almak zorundayız.
0: Evet. Peki değerli hocam son olarak kurban bağışçılarına ne gibi bir çağrınız olur? Buyurun değerli hocam.
1: Kurban bağışçılarımıza hususen teşekkür ediyoruz. Her sene Umut Kervanı bir önceki seneden daha fazla bir teveccühe sahip. Her alanda evet. böyle, kurban alanında da böyle. Bu sene de inşallah yine bu teveccühü bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Bütün gönüllerimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece kendiniz değil, çevrenizi harekete geçirmeniz lazım. Umut Kervanı emanetleri ihtiyaç sahiplerine, ehline teslim etmeye devam ediyor. Bu konuda çok hassas davranıyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti toplumumuzun tamamına yaymaya çalışsınlar. Umut Kervanı'nı anlatalım. Gerçekten şu anda bunu biz sadece biz söylemiyoruz. Alandaki birçok insan söylüyor. Türkiye'nin en güvenilir yardım kuruluşlarının ve en iyi çalışan yardım kuruluşlarından bir tanesiyiz. Elhamdülillah. Kısa sürede iyi bir seviyeye geldik. Bu da tamamen alandaki gönüllü kardeşlerimizin gayretleri, bağışçılarımızın gayretleri. Bu gayretlerimizi devam ettirelim inşallah. Daha kat edecek çok yolumuz var.
0: İnşallah değerli hocam. Rabbim çalışmalarınızda bereket katsın inşallah. Sizleri destekliyor ve inşallah başarılarınızın devamını diliyoruz değerli hocam.
1: Teşekkür ederim. Radyo başındaki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.
0: İyi günler diliyorum değerli hocam.
1: Sağ olun. İyi yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun.

Evet değerli dostlar, kurban Hazreti İsmail'den, Hazreti İbrahim'den gelen bir teslimiyettir ve bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmek lazım. Zira Umut Kervanı da, Umut Kervanı Vakfı da bu işi en iyi yapanlardan biri, yapanlardan bir vakıf kıymetli dostlar. Bu anlamda gönül rahatlığıyla eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kurbanlarını teslim etmeleri için az önce hocamıza değindi. Gerçekten yani bu kadar kaliteli bir çalışma kesinlikle ve kesinlikle ücretliler tarafından değil, gönüllüler tarafından ancak yapılabilir. Gerçekten mükemmel bir çalışma, mükemmel bir organizasyon yapılıyor. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, duaların kabul olduğu saatlerdeyiz. Birbirimize dua edelim inşallah. Rabbim tüm mümin kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin, tüm hastalarımıza şifa versin ve bugünü Gazze'nin kurtuluşuna vesile etsin inşallah.

Evet, Fadile Yoldaş kardeşimiz yazmışlar. Cumanız mübarek olsun. Onların ne etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Kurbanın özünün et dağıtmak değil, niyet ve Allah'a teslimiyettir. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, cumanız mübarek olsun. Kurban bayramı adından da anlaşılacağı üzere kurbanların kesildiği bir bayramdır. Kurban lügat manası kerebe kökünden yaklaşmak, yakınlaşmak manasına gelir. Belirli bir zamanda belirli bir vasıftaki bir hayvan kurban edilerek Allah'a yaklaşılır, manen ona yakın olunur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin, buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

Evet, Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Bu bayram Hazreti İbrahim'in duruşu gibi şeytan ve şeytanilere karşı ayağa kalkıp kurban kesmek olsun. Günümüz şeytanlarının içimize ektikleri fitne ve fesat tohumlarını, üzerimize uyguladıkları desise ve oyunlarını görmemize vesile olsun demişler Hıdır Çelik kardeşimiz. Gamze Şehidoğlu kardeşimiz yazmışlar. Kurban Rabbimize yaklaşmak, Hazreti İbrahim'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini yüreğimizde hissetmektir. Kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, ona ulaşacak olan yalnızca kalplerimizdeki takvadır. Rabbim amellerimize bu samimiyeti nasip etsin, bizleri muhlis kullarından eylesin, selam ve dua ile demişler kardeşimiz. Fatma Betül Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını an.

Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında kurban daha sevimli, ondan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz, az önce bir kardeşimiz de buna benzer bir mesaj yazmışlar. Rabbim razı olsun inşallah. Hazreti Ayşe'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapmamıştır. Sadaka Resulullah. Sümeyye Öztürk kardeşimiz yazmışlar. Kurban Allah'a yaklaşma, şükür ve teslimiyet olarak bilinir. Kevser suresi 2. ayette Rabbim için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Kurban sadece kesilen bir hayvanın etini paylaşmak değil, nefsini, konforunu, sahip olduklarını Allah yolunda bir kenara bırakabilme pratiğidir. Zeynep Yıldırım kardeşimiz yazmışlar. Hayırlı cumalar, Allah yardımcınız olsun inşallah demişler. Ravza kardeşimiz Umut Kervanı için yazmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah.

Tuğba Dikmen kardeşimiz yazmışlar. Habil'in dediği gibi Allah muttakilerin kurbanını kabul eder. Çünkü kurbanda esas olan takvadır. Yani Allah'a duyulan saygı, tazim ve yüceliktir. Ona yakınlaşmak ve ona kulluk etmektir.

kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet mealini bir kardeşimiz paylaşmışlar. Allah razı olsun. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Kesilen kurbanların etlerinden fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak onlarla bir yakınlık kurulur. Zengin de olsalar eş, dost, ahbap ve komşulara o etlerden dağıtılarak ve ikram edilerek bir yakınlık, bir üflet ve bir muhabbet kurulur.

Bıçak İsmail'i kesmedi çünkü İbrahim teslim olmuştu. Rabbim bizlere de o sarsılmaz teslimiyeti sahip etsin, nasip etsin. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar.

Kurbanın anlamı kulun Allah'a yaklaşması, güzel amellerde ona yakın olması demektir. Kurban kulun Allah'a olan takvası, itaat ve teslimiyetine ispatıdır. Hayvan boğazlamak ise sadece bunun sembolik bir canlandırılmasıdır. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi kesilen kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece sizin ona olan takvanızdır. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşimiz paylaşmışlar.

Gurbet Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Gurbet Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Kıymetli dostlar, bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak gelen mesajlarınız varsa kardeşlerimizin isimlerini kaydedelim ve Kur'an'ımıza geçelim inşallah.

Evet değerli dostlar, böylelikle bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kurbanla ilgili yorumlarınız gerçekten güzeldi. Bir bölümünü paylaştık sizlerle ama vaktimiz sınırlı. Şimdi birazdan kuramızı çekeceğiz kıymetli dostlar. Ve inşallah iki kardeşimize bugün hediye göndereceğiz.

Evet, şu anda bizleri dinlemekte olan, en son bize mesaj atan kardeşimiz Merve Çiçek. Evet, Merve Çiçek kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 54 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun lütfen. Evet, Merve Çiçek kardeşimiz Mardin'den 1 ile 54 arası bir sayı alalım lütfen. Buyurun. Değerli dostlar, Cuma muhabbetindeydik. Güzel bir program oldu. Umut Kervanı'nın kurban bağışlarını konuştuk yurt içinde ve yurt dışında. Şimdi kuramızı belirleyeceğiz. Evet, mavi tık yandığı halde şu anda Merve kardeşimiz yazmadılar. Nisanur Malay kardeşimiz bizleri dinliyorsa, Nisanur Malay kardeşimiz, buyurunuz bir sayı alalım. 1 ile 54 arası.

Evet, Nisanur kardeşimiz bakalım. Nisanur Malay kardeşimiz 8 rakamını gönderdiler. Merve kardeşimiz de 12 rakamını gönderdiler. İki sayımızı da aldık. Hemen bakıp sizlere dönüyoruz kıymetli dostlar.

Evet, 8 numarada Şeyma Kınay kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. On iki numarada ise Gurbet Çelik kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Özür dilerim. Gurbet Çiçek kardeşimiz. Gurbet Çiçek kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Şeyma Kınay ve Gurbet Çiçek kardeşimizi tebrik ediyoruz. Programdan sonra lütfen bizlere ulaşsınlar. Adreslerini bizlere yazsınlar. Kıymetli dostlar, bugün de Cuma Muhabbeti'nde Diyarbakır Çağrı FM'den Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanlara borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim bugünün, bu hayırlı ve değerli saatlerin hürmetine, bu mübarek Cuma günün hürmetine Filistin'deki Gazze'li kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Onlara dua eder ve dua bekliyoruz inşallah. Aynı şekilde elimizden geldiğince maddi anlamda da onlara yardım gönderelim. Ve en önemlisi değerli dostlar, her zaman boykota devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti.
1: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar

Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden

0: İzar Turizm, Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Seni anan bir gönülde ne acı ne tasa olur. O kokunu duyan insanın içi gül gülistan olur. O gül yüzün kalbimizde açar, gonca gül olur. Sen kalplerimize girince cennet bahçesi olur. Sen mahzunsun hakkın ile seni tanıyamadık. Allah'a götürdüğün o yolda sağa sola saptık. Allah'a kul, ümmetin olmaya layık olamadık. Şu yalan dünyanın çamurlarına yuvarlandık. Sen karanlıkları aydınlatan o sabah güneşisin. Sen insanoğluna bahar mevsimini getirensin. Fani insana ebedi mutluluk müjdesi verensin sen. Sen ümmetimin ötelerde kurtuluş müjdesisin. Ey güzeller güzeli, ey güzelliği ebedi efendim. Ey sevgili, en sevgili, kalbime derman efendim. Ey karanlıklarımı nurunla aydınlatan efendim, mücrimi ümmetine kabul eder misin? Mücrimi ümmetine kabul eder misin? Kabul eder misin?

sensiz geçer düğün, dernek, bayramlar. Yol vermez vuslata zalim duvarlar. Gurbette zindan, içinde zindanlar. Sen gelmedin, gelemedin Yusuf'u.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı

0: İhtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
1: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
3: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 72 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur, sesi, şerbeti.

0: hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flash başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı cumalar kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, tarım sadece bir sektör değil, stratejik bir güçtür. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarım sektörünün ekonomik büyüme, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme değinerek, üretim merkezindeki çiftçilerin güçlendirilmesinin ve üretim sürdürülebilirliğinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bir diğer haber, Gaziantep'te dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te Dünya Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde engelli, yetim ve öksüz çocuklar ile özel bireyler için moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi. Oğuz Eli Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında engelli bireylerden oluşan mehter takım ve çeşitli gösteriler özel bireyler için sergilendi. Düzenlenen programla özel bireylerin sosyal yaşama aktif kullanımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Yetkililer, vakıf kültürünün temelinde dayanışma, paylaşma ve sosyal sorumluluk anlayışının bulunduğunu belirtti. Bir diğer haber, FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ-PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bir başka haber, Şahinbey'de 5000 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği. Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü engellilerin yanında olduğunu göstermek, engelli vatandaşlara bugüne kadar 5010 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Bir diğer haber, ters yönde giden sürücüye 90.000 TL ceza. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nurdağ ilçesi Tak otoyolunda gerçekleştirilen seyir devriyesi sırasında ters yönde ilerleyen bir araç tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 2009-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90.000 TL idari para cezası uygulandı. Bir başka haber, Gaziantep'te aile arabuluculuğu mekanizması çalıştayı düzenlendi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kurumsal bir ihtiyaç olarak aile arabuluculuğu mekanizması çalıştayında aile kurumunun korunmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı. Çalıştayda hukukçular, akademisyenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve farklı alanlardan katılımcılar bir araya geldi. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, mevcut hukuk sisteminin çoğu zaman evlilik kurumunu korumaktan ziyade boşanma sürecini kolaylaştıran bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Aile arabuluculuğunun taraflar arasında iletişimi güçlendirebileceğini söyledi. Çalıştay kapsamında yapılan sunumlarda Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına ve bunun sosyal yapı üzerinde ciddi etkiler oluşturduğuna dikkat çekildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te açık rögar tehlikesi. Gaziantep'in Şehitkam ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan Kıbrıs Caddesi üzerindeki boş arazide açık bırakılan rögarı fark etmeyen vatandaşların araçları çukura düşüyor. Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arkasında bulunan boş alana araçlarını park eden sürücüler, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ve araçların sık sık açık rögar çukuruna düştüğünü belirtti. Aracını park etmeye çalışan bir vatandaşın otomobilinin ön tekeri açık rögar boşluğuna düştü. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar aracı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşlar üzeri kapatılmayan rögarın hem araç sürücüleri hem de yayalar açısından büyük risk oluşturduğunu ifade ederek özellikle gece saatlerinde fark edilmesi zor olan çukurlar nedeniyle maddi hasarlı kazaların yaşandığı söylendi. Sıradaki haber, Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu. Olay Nizip ilçesi Kırsal Belkıs Mahallesi İskele civarında meydana geldi. İddiaya göre 2 gün önce arkadaşıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Cabir suda boğuldu. Olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan hareketsiz şahsın 2 gündür kayıp Muhammed Cabir olduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, çiçek hırsızlığı kavgasında 2 kişi öldüren sanık hakkında yakalama kararı çıktı. Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı olayla başlayan husumetin ardından 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin davanın 12. duruşmasında firari sanık hakkında yakalama kararı çıktı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hayırlı cumalar.
6: Gaziantep haberleri sona erdi.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış, takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan kanın en önemli temizlenme yeridir. Çünkü davaya hediye edilecek olan kan tertemiz olmalıdır.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşuyoruz.

habersizim ben. Ruh verirsin, balçıklara bularsın. Rızık verir, rahmetinle sularsın. Beni alemlere üstün kılarsın. Gel gör ki şükürden habersizim ben. Aç günümde senden yardım dilerim. Dolar taşar ambarlarım, kilerim. Tok günümde seni dilden silerim. Gel gör ki şükürden habersizim ben. Bedelsiz verirsin bana bedeni. Bedenimi örten şu güzel teni. Ayaklarım alır götürür beni. Gel gör ki şükürden habersizim ben. Ellerim aşımı sofraya koyar. Her türlü emrime noksansız uyar. Koklarım, tadarım, kulağım duyar. Gel gör ki şükürden habersizim ben. Gündüzleri gecelerle bağlarsın. Yorgun bedenimde denge sağlarsın. Bir secdile bin bir yara dağlarsın. Gel gör ki secdeden habersizim ben. Kur'an'ı okuyun der indirirsin. Cennetler vaat eder sevindirirsin. Binlerce ayetle ilim verirsin. Gel gör ki

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça.

0: Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
1: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için "Avrasya'da Barışın Anahtarı, Türk Dünyası" başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede küresel krizlerin ve çatışmaların ortak güvenlik, ekonomik refah ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Gazze'de yaşananların küresel sistemin çöküşünün en acı örneği olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejiminin insanlık suçları işlediğini söyledi. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Erdoğan, bölgesel sorunların öncelikle bölge ülkelerinin ortak inisiyatifiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.
2: Sumut Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için 5 geminin daha Yunanistan'dan yola çıktığını duyurdu. Koalisyon, 5 geminin Marmaris'ten sembolik yardım yüküyle hareket ederek Avrupa bayraklı yaklaşık 55 tekneye katılacağını açıkladı. Açıklamada, Sumut Filosu'nun bir yardım örgütü değil, zalim ve yasa dışı olan ve Filistinlileri tecrit etmeyi, hapsetmeyi ve zulmetmeyi amaçlayan deniz ablukasına karşı doğrudan bir eylem olduğunu vurguladı.
3: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 334 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti.
4: Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti. Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti. Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi.
5: ABD Siyonist işgal rejimi ve İran arasındaki savaşla birlikte küresel çapta artışa geçen emtia ve mal fiyatları nedeniyle Türkiye'de de enflasyon görünümde bozulmalar görüldü. Uzun yıllardır %5 hedefini tutturmaya çalışan ve asıl görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 yılı ara hedefini %15'e, 2028 yılı ara hedefini ise %9 seviyesine yükselttiğini belirtti.
6: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen hayvanlar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Öte yandan yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı her sene olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Yetimler Vakfı, 2026 kurban organizasyonu kapsamında 12 ülkede kurban faaliyeti yürütecek. Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
7: Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı istatistiklerle gençlik raporuna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşırken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi olarak kaydedildi. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.000 kişiyken
0: 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin kişi oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Bu oran 1945 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2 olacağı öngörüldü.
8: ABD ile Çin arasında gerçekleşen kritik zirvenin detayları paylaşıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldiği görüşmede ekonomik ilişkilerden enerji güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmede ayrıca fentanil üretiminde kullanılan maddelerin ABD'ye girişinin engellenmesi için atılan adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusu da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı ise İran konusu oldu. Beyaz Saray, iki devlet başkanının Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışı için açık kalması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiğini duyurdu.
9: Gazze İnsan Hakları Merkezi yayımladığı bildiride 2026 yılı boyunca 71 binden fazla 5 yaş altı çocuğun süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin en güncel raporlarına göre Ekim 2025'teki Ateşkes Anlaşması'nı izleyen birinci ve ikinci dönemler arasında insani yardım akışı %37 oranında geriledi. Bildiride yardım miktarının ilk 3 ayda 167.600 metrik tonun üzerindeyken Ocak'la Nisan 2026 döneminde 105.000 metrik tonun altına düştüğü vurgulandı. Bu durumun Gazze'deki gıda ve yakıt rezervlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açtığı ifade edildi. İnsan Hakları Merkezi, süreklilik arz eden gıda yetersizliği nedeniyle son derece kritik durumda olan 13 binden fazla çocuğun ölümü ya da uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için yoğun tedavi ve acil terapötik gıdaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.
10: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti.
11: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Araghchi, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Araghchi, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek, ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın

0: Sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
1: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Ailede tevhid, ümmette vahdet temasıyla
6: istek saati başlıyor.
7: İstek saati başlıyor.
6: İstek saati.
7: İstek saati.
6: Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek saati.
7: İstek saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibunet Seyyara ve Tedil Aşka Kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler. Sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi...

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيمة دنيجلر، الله ويجمع الله يا حمد olsun. Onun Resulü, onun Habibi, gözlerimizin nuru Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, âline ve ashabına salat ve selam olsun.
1: Sana aşık, ben sana hayran, ben...
0: Mübarek Cuma gününden 10 ilden 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayını olan İstek Saati'nde birlikteyiz efendim.

Canlı Urfa'dan, Radyo Urfa'nın stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bu yayını, canlı yayını oradan yapıyoruz. Bugün mikrofon bizde. İstek ve mesajlarınız için, paylaşımlarınız için ortak yayın telefonumuz 505-532-334-9370. Mesaj göndermek isteyen kardeşlerimiz, dua, şiir, söz ya da ayet-i kerime göndermek isteyen, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen kardeşlerimiz bu telefondan, WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilir, gönderebilirler. Sesli olarak telefonlara canlı yayında cevap vermiyoruz. Onun için mesajlarını yazılı olarak bizlere göndersinler. Onu da buradan hatırlatmış olanı ve hiç bekletmeden. Ben sana güzel bir eskiyle, güzel bir ilahiyle, grup ümmetten bir eserle başlayalım.

Evet, bu güzel eser şu anda radyoları başında bizleri dinleyen, bizlere kulak veren, arabalarından bizlere kulak veren tüm kardeşlerimize, işleri başında bizleri dinleyen tüm abilerimize, tüm ablalarımıza. Kısacası ortak yayında bizlerle olan tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz ve bu eserle başlıyoruz. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak istek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bütün canlılığıyla daha yeni başladı. Saatlerimiz 14.12'yi gösteriyor. Gelen mesajları onları paylaşacağım ama ondan önce bir daha telefon hattımızı hatırlatalım, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Belki radyolarını yeni açan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz vardır. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, güzel ilahi ve ezgilerle hanelerinize, gönül hanenize misafir olmaya geldik.
1: Sen gülemde güller açar gülşemde bülbül sineye gül.
0: Altınoluk köyünden bir kardeşimiz mesaj göndermiş ama sadece Altınoluk yazmış. Bize de selamlar olsun inşallah. Sıradaki bütün eserler de Altınoluk köyüne gitsin. İsmini belirtmeyen bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dursun Ali Azincan'dan bir eser istemişler. Hayırlı cumalar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya'dan mesaj gönderen bir kardeşimiz var. Onun mesajını da sizlerle paylaşalım.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Alanya'dan Ömer Ekinci. Şu anda Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a. Çağla Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam ümmetine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehit Resul eserini ilk önce Çağla Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal Ekinci'ye, Bismillah'dan Nuriye Ekinci'ye, Şan ailesine, tüm İslam alemine, dedem Lami, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan Alanya'ya, Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, ikinci eseri bizler seçtik. Biraz Türkçe eser diyelim. Biraz Gazze diyelim, Gazze'yi gündemden düşürmeme adına. Grup kardeşlikten çocuklar eserini vereceğim inşallah.

Evet, bu güzel eser Grup Kardeşlik'ten Çocuklar Eseri Altınoluk Köyü'ne. Başımda bizlere kulak veren tüm kardeş radyoların dinleyicilerine gelsin. Eserden sonra birlikte elimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Barış Cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Peygamberler Şehri, Sabrın Diyarı, Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan ortak yayınla sizlerle birlikteyiz. 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında. Tabim ettiğiniz duaları, yaptığınız niyazları katından dergahına kabul eylesin inşallah.

Evet, bir kardeşimiz, bir dinleyicimiz Kürtçe mesaj göndermiş. Mesaj akı bu Kürdi mera parvekiri, peyam akı mera Kürdi parvekiri, emici bir Kürdi bu kuyunun. Selamu aleyküm, kuvvet bijvarı, rahma kudil, divva ve tebe birey aziz. Navimin hamdullah Ahmet Ejid Diyarbakır dinivisinin bernama ve bekhir bir gotiye kudiş tarazidir. Li Kurdistanê îro misliman tê nekuştin vê eserê vê be vê helbestê dixwazim gotiye xwedê Îsrayîl û Amerîka qehr û perîşan bike înşallah amîn ji bo bi dahate em jî dibên amîn xwedê teala wan qehr û perîşan bike înşallah ji bo ve peyamem te spasiya xwe ji kekê xwe ji birayê xwe dişînin înşallah ben dewam e. Evet, Adana'yı uzanıyoruz. Bakalım kimler göndermişler. Adana'dan İzzetli Baykal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Abi nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, Allah razı olsun İzzetli'nin abi. Grubu Meten bir eser istemiş, bu eser size demiş, teşekkürler. Yusuf Medresi'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak demiş, son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin, Allah'a emanet olun diyerek hayırlı cumalarla mesajını bitirmiş. Teşekkürler, Allah razı olsun İzzettin abi. Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz mesaj göndermişler. Aslında güzel bir duayı bizimle paylaşmışlar. Bu mübarek günde, duaların kabul olduğu bu günde onun duasını okuyalım. Bizler de amin diyelim inşallah. Ya Rabbi, Gazze'de ve tüm dünyada zulüm gören Müslümanlara, mazlumlara katından bir zafer ve ferahlık gönder. Masumların kanına giren zalim İsrail, Amerika ve onlara destek olanları Kahhar isminle, Kahru Perişaneyle tuzaklarını boşa çıkar, yaralılara şifa, darda kalanlara imdad eyle, mazlumun ahını yerde bırakma Allah'ın. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Buradan Kayseri'ye selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Grubu Meten Şehit Resul eseriyle devam edeceğiz. Adana'dan Ömer kardeşimiz bu eseri istemişlerdi. Bizden de kendisine, dedelerine. Yollarını gözlediği tüm sevdiklerine bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Evet, saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında birlikteliğimiz bütün canlılığıyla devam ediyor. Her ne kadar slow parçalarla başlamış olsak bile. Evet, birbirinden güzel eserlerle istek saatindeki birlikteliğimiz devam ediyoruz dedik. Ama gelen mesajlar var, onları da paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Eşyalı Urfa'dan Serkan kardeşimiz, abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlı Urfa'dan Serkan. Sinan Zarar'dan Şehit Hasan saklanan parçasını sizlere, ümmetin derdiyle dertlenen tüm kardeşlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan kardeşimize.

Evet, bir kardeşimiz daha mesaj göndermiş. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler iyiyiz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız demişler. Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere gelsin demiş. Sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş kardeşimiz. Hastayım, MS hastası. MS hastasıymış kardeşimiz. Allah'a emanet olun. Selama dua ile diyerek mesajını bitirmiş. Biz de ona dua edelim bu mübarek günde. Biz de ellerimizi açarak ona güzel bir duada bulunalım. Rabbim kendisine acil şifalar, güzel şifalar nasip eylesin. Evet, sen istemiş olduğun eseri hazırlayacağım inşallah. Onu da sıraya aldım. Evet, eserle devam edelim. Sonrasında inşallah gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Bir kardeşimiz Dursun Aryanican'dan bir eser istemişlerdi. Onu vereceğim. Ben Kudüs'üm eserini vereceğim, şiirini vereceğim. Onun güzel yorumuyla.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Adı Oni'den 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. Bu güzel yorumundan dolayı Dursun Aliya Zincarlı'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylemiş. Asıl söylemesin ki mesele Kudüs, mesele Mescid-i Aksa olunca. Diller sanki onun hüznünü, onun yalnızlığını dile getirmek için bir uğraş veriyor. Evet, gerçekten bizler Usta'da köprüyüz ama bu köprü sadece bir köprü anlaşılmasın. Muhabbetullah'a köprüyüz, marifetullah'a köprüyüz, en sevgiliye köprüyüz. Allah'ın sevdiği değerlere ulaşmada köprüyüz, gönüllere ulaşmada köprüyüz. Her eser bir dermandır, her eser bir şifadır. Dünya namına bir gamın var, dünya namına yükler omuzuna ağır mı geldi? Buyurun istek saatine. Dünya adına binlerce derdi gönlüne, kalbine mi yükledin? Bırak onları. Bu eserlere kulak ver ki dünya adına değil, ahiret adına bir derdin olsun. Evet, devam edeceğiz dedik, devam ediyoruz. Sırada yine Grup Ümmet'ten güzel bir eser var. Müslüman Teneküst'ün eseri. Bu eseri kim istemişti? Kelepçeli ellere bak, yürüyeceksin. Hamdullah Ahmet kardeşimiz Diyarbakır'dan istemişlerdi. Peyam-ı Akhav Gümerek Kurdi ve Kribu Emi ve Helbest Ebedin İnşallah. Sıra Helbest Rezede'ye bila gamgin nebi. Yine Diyarbakır'dan bir dinleyicimin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Bu her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali İzzet Bogoviç'ten bu güzel sözü bizimle paylaşmış. Gerçekten de öyle. Evet, başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bir dinleyici demiş. Mustafa Altıntop'tan Selam Lütufana ve eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Yusuf Medresi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Sözünü Hasan el-Benna'dan aktarmış kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel sözden, bu güzel paylaşımdan dolayı. Evet, bir mesaj daha okuyalım ve eserle devam edeceğiz. Evet, Abdullah Genç kardeşimiz yine Diyarbakır'dan ulaşmışlar. Maşallah, Diyarbakır sıraya geldi, sırayı aldı, götürüyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı cumalar demiş Abdullah kardeşim. Murat Yaman'dan selam önderlere, ilahisini, aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Genç kardeşimize, abimize göndermiş olduğu bu güzel paylaşımdan dolayı.

0: Evet, hamdülillah Ahmet kardeşimizin istemiş olduğu Müslüman T.N. Küçük'ün eserini hep birlikte dinledik. Devam ediyoruz. Sırada Küçük Ali eserimiz var. Bu eseri MS hastası olan kardeşimiz istemişti. Onun için çalacağım inşallah.
1: Ellerine gül düşecek Muhammed.

Evet, Diyarbakır'dan bir mesaj gönderen kardeşimiz. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Ümmü Mus'ab göndermiş bu mesajı. Yeni Çay Naat eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Mus'ab, Hifanur. Evet, onlara armağan etmişler. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için demiş. Yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkürler. Allah diye. Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Mustafa Altıntop'tan Seni Sordum parçasını çalar mısınız demişler. Tüm radyo dinleyicilerine gelsin. Evet, Seni Sordum eseri. Bakalım onun yorumuyla varsa vereceğim, yoksa başka bir sanatçıdan, başka bir sanatçıdan vereceğim inşallah. Duaya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek Allah. Evet, Adana'dan bir dinleyicimiz bizimle mesaj paylaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sizden Özcan'dan Ey Resulü eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergeli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yadrim abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkürler Aladdin abimize. Bırak aksın gözyaşların, sellere dönsün. Uzak köye başörtünü. Evet, küçük yaşında şehadetle tanışan, gelecek Allah diye. Baba kurşunuyla katledilen şehit Ali eserini vereceğim inşallah. Bu eseri özelden, hasreten, MS hastası olan kardeşime armağan ediyorum, ailesine armağan ediyorum. Ve şu anda bizlere kulak veren, radyolar başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, bir daha kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onların davasına sahip çıkanlardan kılsın inşallah. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında 10 kardeşler radyonun ortak saatinde birlikteyiz efendim.

Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan Dayan Mücahidim eserini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyoların ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay kardeşimize.

0: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bir istekte bulunurken aynı zamanda yüreği kanayan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum.
1: Ay doğacak gözlerine.
0: Özellikle Gazze'de bombaların altında sabaha çıkan çocuklara, evladını toprağa veren annelere, yıkılmış şehirlerde Allah'tan başka sığınacağı kalmayan kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Açlıkla, korkuyla ve zulümle imtihan edilen tüm mazlum coğrafyalardaki müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'ım akan gözyaşlarını dindir, korkularını emniyete çevir, yaralı gönüllere sabır ver. Şehit olan kardeşlerimize Firdevs cennetini nasip eyle. Amin. Bizleri de onların acısına karşı duyarsız kananlardan değil, dua eden, destek olan ve ümmetin derdiyle dertlenen kullarından eyle. Bu güzel duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser armağan ederseniz sevinirim demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Muhammed Said Karadal kardeşim, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sıradaki eseri kendisine, ailesine armağan ediyoruz. Sırada yine grup ümmetten bir eser var. Grup ümmetten eser isteyen İzzettin kardeşimiz vardı. Onun için çalacağım inşallah. Eser bizden de Mehmet Şükrü abimize, Mehmet Said Karadal kardeşime. Eser istemeyip de armağan eden tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz bütün canlıyla devam ediyor inşallah. İstanbul'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz vardı. Bakarken onu geçmişim, onu okuyacağım inşallah. Yürüyeceksin, zindana bile gelecek Allah diye. Evet, Samet isminde İstanbul'da mesaj gönderen kardeşim, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, sizden Şehitler Kervanı'ndan Zulüm Üstüne Zulüm eserini istiyorum demişler. Tüm kardeş radyolara gelsin, selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyorum Samet kardeşimize, Samet abimize. Evet, Muğla'ya uzanıyoruz. Muğla Milas'tan gelen bir mesaj var. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Ben Abdullah Fakir. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin. Allah'ım, dağılmış ümmetin kalplerini yeniden bir eyle. Mazlum coğrafyalara umut, yetimlere merhamet, gönüllere sabır nasip eyle. İslam ümmetini fitneden koru, kardeşliğimizi daim eyle. Dualarımızı kabul, bizleri affına ve rahmetine eşen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına.

İnşallah Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Fatma Göfçi'den şu anda ameliyatta olan amcamın kızı için dua istiyorum. Dua bir iksirdir inşallah. Selamla dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de bu vesileyle dinleyicilerimizden kendileri için dua talep ediyoruz. Rabbim kendilerine acil şifalar ihsan eylesin. Sadece ona değil, tüm hastalarımıza. Grup Kervan'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseriyle devam edeceğiz. Samet abimizin İstanbul'dan, Samet abimizin istemiş geldiği güzel bir eserdi. Bu eser bizden de kendilerine İstanbul'a gelsin ve şu anda radyoları başında istek saatine kulak veren tüm dinleyenlere

0: ellerini.
1: Selam Mustafa Altıntop'tan. Habibi Kadir eserimiz var, onu vereceğim ama ondan önce gelen mesajlar var. Çok sayıda mesaj birikti, onları okuyalım. Evet, şanlı Urfa'dan.

0: Ömer Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı ve bereketli yayınlarınız olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Ben Ömer Karadal, Şanlıurfa'dan sizleri severek dinliyoruz.
1: Ay doğacak gözleri.
0: Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sıradaki eserleri değerli çalışanlarımız Yusuf, Bilal ve İbrahim'e armağan etmek istiyorum. Selam ve dualarımızla. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şanlıurfa'dan başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Zehra Mehmet Ali Oğuz'dan. Evet, Şanlıurfa'dan Zehra bacımız Mehmet Ali Oğuz'dan Kalpler Hazan eserini değerli eşime, aileme, sizlere, tüm İslam alemine armağan ediyorum demişler.
1: Gelecek güneş nur ile.
0: Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah diye duaya aç ellerini, Allah diye.
0: Başka bir dinleyicimiz Şanlıurfa'dan mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum.
1: Allah diye.
0: Şanlıurfa'dan tüm dinleyici kardeşlerime ve bilhassa da Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'nde bulunan kardeşlerime selam olsun. Bu ezgiyi onlara armağan etmek istiyorum. Hangi ezgiye armağan etmişler? Grup Özden'den Şeyh Ahmet Yasin eserini armağan etmişler.

Evet, eserle devam ediyoruz. Sonrasında inşallah gelen mesajları paylaşmaya devam edeceğiz. Çok sayıda mesaj var. Onları vereceğim inşallah. Merak etmeyin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Yaklaşık 25 dakikalık bir süremiz var. Onu değerlendirme adına gelen mesajları okuyalım. Evet, hiç merak etmesin dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, mesajları okuyacağız. İnşallah bir mesaj kalmaz ama her eseri vermeyebiliriz. Onu da buradan hatırlatmış olalım. İnan bir muştu gelecek bir Allah. Üç tane kardeşimiz Mustafa Altıntop'tan eser istemişlerdi. Biz bir eser ondan verdik. Zamanımız olursa vereceğiz ama zamanımız olmazsa başka dinleyicilerde, başka sanatçılardan verdiğimiz eseri onlara armağan ederiz. Bu şekilde ödeşmiş oluruz herhalde. Ve sırada Murat Yaman'dan bir eser var. Selam size ey azizler eseri. Abdullah Genç abimiz istemişlerdi. Vereceğim inşallah. Güneş nur ile, inan ki umut gelecek, güneş nur ile. Evet, Şanlıurfa'dan Ali İncel abimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mescid-i Aksa bir taş değil, ümmetin alnındaki secde izidir. Zeytin Dağı'nın rüzgarı bugün hüzünle eserken, kalbimiz o mahzun avluda, o mübarek nübettedir. Kudüs'ki vahdetin başladığı yer, cihadın bitmeyecek şiiridir. Kırılmasın ümmetin kanadı, eğilmesin Aksa'nın vakur başı. Biz bir olursak Burak bekler, biz bir olursak kalpler açılır. Vahdetin nuruyla yıkanmış, cihadın o nuruyla kuşanmış bir şafak vaktine uyanmak duasıyla bu hüzne ve bu büyük sevdaya yoldaş olacak Bilal Güler'den ey Kudüs, ey Aksa eserini rica ediyorum demiş. Eser Kudüs'ü yüreğinde taşıyan tüm ümmete gelsin, selamette kalın demiş. Teşekkür ediyoruz, ne güzel söylemiş abimiz. Bu güzel mesaj için kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelecek Allah diye. Başörtünle döneceksin Allah diye. Adana'dan İzzet abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyiliğin geleceği eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet abimize. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. Evet, İstanbul'dan Hatice Ceren bacımız mesaj göndermişler. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı programlar diliyorum Abdullah abi demiş. Allah razı olsun bacım. Zaman kalırsa Mustafa Cihat'tan Hepsi Ondandır eserini yayınlar mısınız demişler. Teşekkürler diyerek mesajını bitirmiş. Zaman kalırsa biz de inşallah veririz ama öyle görünüyor ki biraz zor. Selam size diyeceğiz. Selam size ey azizler. Peygamberler salat edeceğiz. Selam edeceğiz inşallah. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. 10 Kardeş Radyo, 10 ilden 10 Kardeş Radyo ile birlikte.
1: İlde tek bir kalpte imam, rehberimiz yüce...
0: Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Adana'dan Üstad FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM ve Avrupa'dan Davet FM bizimle birlikte ortak yayındayız. Mardin'den gelen bir mesaj var, onu okuyalım, ondan sonra esere geçelim inşallah. Mardin'den selamlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar, ben Haşim demiş. Allah razı olsun. Sıradaki eserler ortak yayının değerli dinleyicilerine gelsin. Yeryüzünde mazlumun dünyasında kıyamet koparken zalime yatağında rahatlık verme Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Bu güzel duasına kendileri de amin eklemişler. Evet, İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz var.

Evet, İstanbul'dan ismini vermeyen bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Onun bu göndermiş olduğu mesajı sizlere de paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden Gazze Yanıyor ilahisini seslendirmenizi istiyorum. Bu ilahi başta siz değerli radyo çalışanlarına. Ve Gazze Filistin nerede zulüm altında varsa tüm mazlum Müslümanlara gelsin. Rabbim İsrail'i Amerika'yı kahru perişan etsin, planlarını boşa çıkarsın ve bu değerli akrostici okursanız sevinirim demiş, okuyacağım inşallah. Gazze diye yazdım, gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi.

Gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi, ateş altında bile dimdik duran nefesi. Zulme rağmen umutlanır, dinenir çocukların bakışı. Zindan olsa da dünya bitmez özgürlük savaşı. Ebediyen hatırlanır Gazze'nin sabrı ve direnişi. Size ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri emin olan Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajını bitirmiş İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz, bir abimiz, bir kardeşimiz. Evet, Şanlıurfa Siverek'ten Betül bacımız mesaj göndermiş. Rahime Betül bacımız. Grup Mavara'dan Çilenin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz Rahime Betül bacım.

0: anne.
1: Hey Yaşa Nurfa'dan gelen bir mesaj var, onu da okuyalım. Hayırlı günler dilerim demiş. Teşekkür ederim. Ben Şanlıurfa'dan İbrahim Halil Başboğa, Yesrib yolunda parçasını çalar mısınız demişler. Yanımda arkadaşlarım Eyüp Akdoğan ve Mehmet Dindirim de var. Sizi dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz İbrahim Halil Başboğa kardeşimize. Zamanımız olur bilemem ama sıradaki bütün eserler kendisine ve şu anda yanında bizi dinleyen tüm arkadaşlarına gelsin. Aladdin kardeşim istemiş olduğu Özcan Asad'dan Ey Resul eseri vardı, onu vereceğim inşallah. Hiç bekletmeden esere geçelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 15.45. 11 mesaj var, onu da okuyalım. Arada okurken aslında kaydırmışım. İsa abimiz Şanlıurfa'dan göndermişlerdi, haklarını helal etsinler. Gazeyanıyor eseriyle bitireceğim. İstanbul'dan bir kardeşimiz, bir abim istemişti. Diğer dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Evet, İsa abimin mesaj göndermiş demiştik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa'ya hayırlı bereketi bir cuma diliyorum demişler. Özlem Asans'tan sana, Özlem Azan sanatçılarından Şehit Abdüselam parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu günlerine, Yusuf abilere, ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzettin Baykal'a gelsin. Selam ve dua ile bir de bize armağan etmişlerdi. Teşekkürler İsa abi. Ne vakit ama hem liburin etkazın inşallah. Evet, mesajlarıyla, istekleriyle programa ve katan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Gazem Yanur eseriyle bitireceğim. O kardeş radyoyla birlikte ortak yayındaydık. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

her an kopar kıyamet. Ölmüş sanki merhamet. Hani, hani nerede ümmet? Canım gazzem yanıyor. Feryat sarmış gündüzü. Görünmüyor gökyüzü. Selahattin'in öksüzü. Filistin'im yanıyor. Filistin'im yanıyor.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
4: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii Giriş Kapısı Yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi Numara 187 Şahin Bey

0: Eski otogar karşısı Şehit Kamil.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Kervan Yapı olarak her

çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54.

0: Mezarlık yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
2: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahin Bey, Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için

0: haftalı bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
5: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
6: Sumut filosu için askeri koruma çağrısı. Küresel Sumut filosu Marmaris'ten 54 gemi ve 500'den fazla uluslararası aktivistin katılımıyla Gazze şeridi ablukasını kırmak için yola çıkarken, aynı anda Libya üzerinden ilerleyen kara konvoyla ablukanın hem denizden hem karadan aşılması hedefleniyor. Aktivistler soykırımcı İsrail'in daha önce uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleleri hatırlatarak filonun askeri eskortla korunması çağrısı yaptı.
5: Türkiye Gazetesi.
6: MİT ile Kandil temasta. Güvenlik bürokrasisinden bir ekip süreci hızlandırarak silah bırakma takvimini netleştirmek üzere Kandil ile görüşüyor.
7: Yeni Akit Gazetesi.
6: Özkan Yalım, Özel'e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Manisa'daki bir benzinlikte 20 milyon dolar aldığı iddiasıyla başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik rüşvet iddiaları, itirafçı olan ve Özel'e 1.2 milyon lira rüşvet verdiğini söyleyen Özkan Yalım, iddiasını WhatsApp belgeleriyle doğruladı.
5: Milli Gazete.
6: Operasyon var, huzur yok. Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe düzenlenen operasyonlar, yasa dışı bahis, kara para, uyuşturucu ve organize suç ağlarının ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha ortaya çıkardı. Her gün yüzlerce gözaltı yapılırken, çetelerin finans ağlarının milyarlarca lira yönetecek seviyeye ulaşması, suç ekonomisinin ulaştığı boyutları da gözler önüne seriyor.
8: Yeni Birlik Gazetesi.
6: Orta koridorun önemi artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun önemine vurgu yaparak, demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz, dedi.
8: Milat Gazetesi.
6: Çin'den İran'a hayır gelmez. Trump'ın Çin ziyaretinde İran'a yönelik savaşın bitirilmesi konusu gündeme gelmezken, ABD ve Çin, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı ve Hürmüz'ün açık kalması konusunda anlaştı.
5: Yeni Şafak Gazetesi.
6: Sumut yola çıktı. Küresel Sumut filosu dün Marmaris'ten yola çıktı. 54 gemi ve 500'e aşkın aktivistin hedefi İsrail'in tehdit ve engellerini aşıp Gazze'ye ulaşmak.
9: Akşam gazetesi.
6: Meyhaneye dualı açılış. Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhane açılışı dualarla yapıldı. Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.
8: Diriliş Postası Gazetesi.
6: 100 milyarlık bahis ağı çökertildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde dev operasyon düzenlendi. 228 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 198 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarına 2 yıl içerisinde 35 milyon TL'den fazla para girişi olduğu ortaya çıktı.
8: Karar Gazetesi.
6: Abu Dhabi oyunu. ABD'nin İran ile barış yapmaya çalıştığı süreçte Gazze canisi Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirliği'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. İsrail tarafı Şeyh Nahyan ile 2 hafta önce yapılan gizli görüşmeyi İsrail-Birleşik Arap Emirliği ilişkilerinde tarihi bir ilerleme olarak niteledi. Bölgede ve İslam dünyasının genelinde oluşan tepkiler üzerine ise Abu Dhabi ziyareti yalanlama yoluna gitti.
9: Manşet haber. Manşet haber.
10: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli makale başlıyor.
11: Ayhan Aktan, Doğru Haber. Ya ihlas ya iflas. İhlası bilmeyenimiz yoktur. Peki onu yaşayanımız, doyumsuz tadını alanımız? Her halini, her anını ve her davranışını, duygusunu, düşüncesini, hissini ihlasla nurlandıranımız? İhlas. O öyle bir nimet-i azimdir ki Rabbim sevdiklerine, seçtiklerine bahşeder. O saf ve katıksızdır. Sadece Rıza-i Rahman adına, sırf Allah rızası için. Öyle güzel bir bağ ki Allah ile kulu arasında sarsılmaz, savrulmaz, vazgeçilemez. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Allah'ın sevdiklerini sevmek ve nehyettiklerinden uzaklaşmak. Sahi biz en son ne zaman ihlasın tadını aldık? Başkalarının bilmediği, sadece ve sadece Allah'ın bildiği kaç tane ibadetimiz, ihsanımız, infakımız var? Allah için değilse başka ne için olursa olsun her iyilik, her hasene, her ibadet tamamen beyhudedir. Hatta başa beladır. İhlas öyle bir sırrı ulvidir ki şeytan fark etmez ki bulanıklaştırsın. Nefis hissetmez ki tadını bozsun ve insanlar bilmez ki övsün. İçinde ne desinler, ne övsünler, ne ucb, ne kibir. Bozucu tek bir etken bile yok. Sade, saf ve temiz, çıkarsız. Bilen biliyor, kimse bilmezse de olur, derdi rahmetli Mehmet Yavuz. Sadece Allah bilsin yeter. İhlaslı amelleri işleyenler bile ihlasın o muazzam tadı karşısında kendi amellerini hemencecik unuturlar. Başkaca amelleriyle tekrar tekrar ihlasın sekinesine yelken açarlar. Huzur ve huşu ile, aşk ve iştiyak ile. Bugün ihlasın o muhteşem tadına varan ehli Gazze ve özellikle Kassam mücahitleri dikkat etmişseniz bugüne kadar tek bir defa yaptıklarıyla övünen tek bir beyanatta bulunmamışlar. Alkış beklememiş, övgü dilenmemiş ve gösteriş etmemişler. Başa kakmamış, diğerlerini ötekileştirmemiş, kimselere üstten bakmamışlar. Reklam minnetine düşmemişler. Zaten ihlasın başka bir sırrı da Allah ihlaslı kullarının sevgisini diğerlerinin kalbine yerleştirirmiş. Yani sen reklam yapma ki Allah senin manen reklamını yapsın. Seni sevenlerine sevdirsin. İşte bu sır ehli ihlas olanları aşka getirir. Ve bu nedenledir ki her işlerinde, her anlarında ihlassız tek bir amel düşünmezler, yapmazlar. Bilirler ki ihlas yoksa iflas vardır, ebedi mahcubiyet. Huzur-u ilahide kabul görülmemek gibi dehşetli bir endişe. Ahiret yurduna heybenin dolusuyla gitmek ancak sadece yakıt taşımak, Allah muhafaza. Evet, ihlas en küçük bir edimi bile devasa bir ibadete dönüştürürken, ihlassızlık en büyük bir ibadeti, en edna bir edime dönüştürmektedir.
12: elimizdeki yakut ve elmasları cam ve teneke parçalarına indirmeyelim. Bilelim ki ihlas yoksa iflas vardır. İhlasın o eşsiz lezzetine erişenlerden olmak için gayret edelim. İhlaslı davranış ve yaklaşımlarımızın sıklığını artıralım. Sadece Allah'ın bildiği ve kimselerin bilmediği nice ibadetlerimiz olsun. İhlas duruşumuz, düsturumuz, vazgeçilmezimiz olsun. Olsun ki iflas olmasın.
13: Mehmet Sait Özcan, Doğru Haber. Gazze özgürleşti mi ki? Her şey düzeldi mi? Neden kimseler Gazze'nin son durumundan bahsetmiyor? Ateşkesi ilk günden itibaren ihlal eden Siyonist rejimin durmayan bombalamalarını, yaptığı katliamları sık haberleştirip yayınlamıyor. Birkaç haftadır dikkatimi çekiyordu ve son birkaç gündür basın medyayı taramama rağmen maalesef küresel somut direnişi dışında Gazze ile ilgili güncel haberlere pek rastlayamıyorum. Haberleri Gazze'den bekliyorsanız Siyonist rejim Gazze'de gazeteci bırakmadı ki. Soykırımı dünyaya duyurmasınlar diye küçücük bir şehirde tarihin en büyük gazeteci kıyımını gerçekleştirdi İsrail terör rejimi. 261 gazeteci görevlerini ifa ederken Siyonist teröristlerin kasıtlı hedefi oldu. Çevremi, sahayı araştırıyorum. Boykot olayı da pasifize, genel durumdan bilinçli tüketici moduna gerilemiş durumda. Gazze'ye giderek çocuk, kadın katledip evlerini başlarına yıktıktan sonra dönüp ülkemizde cirit atan Siyonist çifte vatandaşlara dair söylenler de dillendirilmiyor artık. Ne oluyoruz? Nedir bu sessizliğimiz? Evet, gündem ABD, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ateşkes mi olacağı yoksa savaşın devam mı edeceği tartışmaları. Ancak işgalci İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırıları durmuş değil ki gündemden düşsün. Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudileştirme faaliyetleri kapsamında Filistinlilerin evlerini yıkıp arazilerini talan ederek yeni yeni yerleşim birimleri inşa eden rejim politikasını hızlandırmış durumda. Gazze'nin %60'ı hala İsrail'in sarı hat diye tutturduğu işgali altında ve ilhakı icra etme peşinde. Her gün rutin saldırılarda 5-10 Filistinli keyfi olarak katlediliyor. Şehre girmesi gereken 550 tır gıda ve 50 yakıt kamyonunun yarısı dahi girmiyor. Elektrik ve su yok denecek kadar az. İlaç ve tıbbi cihaz eksikliğinden hastalar bir bir can veriyor. 2,3 milyon nüfuslu şehirde yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıkların yanı sıra baş gösteren salgın hastalıklar, Allah muhafaza, toplu ölümlere doğru gidiyor. Ablukadan dolayı tedavisine yurt dışında devam edebilecek binlerce yaralı ve hasta, refah sınır kapısından geçiş izni bekliyor. Mesela aylardır ağır yetersiz beslenme sorununa bağlı olarak hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Yasir Arafat, bağırsak tıkanıklığı teşhisi konan 6 aylık Muhammed Mısri ve beyninde hastalığına teşhis konulamayan 11 aylık Misk Adine adlı kız çocuğu geçiş izni verilmezse ölecekler. Diğer yandan kaçırılıp esir edilen Filistinli tutsaklara yaptıkları vahşi işkenceler, tecavüz ve insanlık dışı uygulamalar var ki inanın insanın hafsalası duruyor. Bunu yapanlar insan olamaz diyorsunuz. Konu Müslümanlar, bir İslam beldesi ya da Filistin olunca tüm bu yaptıkları insanlık dışı suçlar, soykırım ve savaş suçlarına rağmen Siyonist rejimin hiçbir yaptırıma tabi tutulmaması, Birleşmiş Milletler gibi yapıların tarafgirliğini, uluslararası sistemin çöktüğünü fazlasıyla kanıtlıyor zaten. Bu yaptırımsızlık, Siyonistleri azdırıp yeni yeni cürümleri işlemeye de cüretkâr kılıyor. Teröristlerin son hukukatı, sözde meclislerinin oy çokluğuyla aldığı insanlık dışı gayrimeşru karara göre Filistinli esirlere idam yasalaştırıldı. Siyonist teröristler ateşkesi ihlal edip tüm bu melanetlere imza atarken Gazze'nin garantörü konumunda hareket eden Müslüman ülkelerin Epstein sapkını Trump'ın Gazze barış planına sadık kalmaları kabul edilebilir mi? İslam ülkelerinin tüm bu yaşananlara rağmen hala Siyonizm terörizmine dur diyecek iradeyi ortaya koyamıyor olması biz Müslüman halklara en büyük utancı yaşatıyor olsa da ümidimizi kaybetmiş değiliz. Siyonizm terörü elbet son bulacak. Hem de çok yakında inşallah.
14: Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. İnanırsan başarırsın. Başarı, kişinin arzuladığı bir işi istediği şekilde bitirebilmesi, başarmak istediği güzel bir şeyi yapabilmesi ve ulaşmak istediği hedefe varabilmesidir. Başarılı olmak her bireyin arzuladığı bir durumdur. Ancak her birey arzuladığı başarıya ulaşamayabilir.
15: Başarıya ulaşmak isteyen birey, öncelikle başarılı olamam önyargısını ve başarının önünde engel teşkil eden alışkanlıkları terk etmesi gerekir. Başarıyı elde etmek için yerine getirilmesi gerekenler vardır. Bunlardan ilki ve önceliklisi bireyin kendisine inanmasıdır. Çünkü başarmak inanmakla hasıl olur. İnanmak da başarıyı getirir. Tereddüt, inançsızlık, kararsızlık, başarısız olacağım psikolojisi ve gerçekten başarılı olmayı istememe düşüncesi başarısızlığın en temel sebepleridir. İstedikleri hedefe ulaşanlar başaracaklarına önce inandılar, sonra yaptılar. Başarıya ulaşamayanlarsa önce yapmayı, sonra inanmayı denediler. Bireyin başaracağına inanması belki kesin başarıyı getirmeyebilir ama başaramayacağını düşünmesi kesin başarısızlığı getirir. Başarılı olmak için yerine getirilmesi gereken konulardan bir diğeri de bireyin hedef belirlemesidir. Birey hedef belirlemeden başarıya ulaşamaz. Erişmek istediği bir hedefi olmayan bireyin yaptığı iş çok verimli geçmez. Başarılı olmak isteyen birey erişmek istediği hedefleri sıraya koymalıdır. Unutmamak gerekir ki uzağa gitmek için yakın mesafeleri aşmak gerekir. Sizce de öyle değil mi? Birey hedeflerini belirlerken kısa, orta ve uzun dönemli hedefler belirlemeli, günlük, haftalık, aylık ve bazı zamanlarda da yıllık planlar yapmalıdır. Belirlediği hedeflerini sürekli hatırlamak için bir yere not alması birey için daha verimli olacaktır. Birey hedeflerine varma sürecinde engeller, zorluklar, sıkıntılar ve muhtelif olumsuzluklarla karşılaşabilir. Ancak karşılaştığı olumsuzluklar ona asla hedefine ulaşma konusunda geri adım attırmamalıdır. Bir düşünürün ifade ettiği gibi derinlerde dolaşmadan ve tehlikeli canlılarla yüz yüze gelmeyi göze almadan denizlerin dibindeki inciye ulaşılabilir mi? Bireyin yaptığı işlerde istenilen verimi alabilmesi ve belirlediği hedefe ulaşılabilmesi için zamanını da çok iyi değerlendirmesi gerekir. Geçmişte yapılanlar değiştirilemez. Ancak içinde bulunulan anın değeri bilinirse, geçmişte yapılan hata ve yanlışların telafi edilme şansı doğar. Farz edin ki her gün siz daha uyanmadan hesabınıza 86.400 altın yatıran bir bankanız olsun. Ama bir günden diğerine hiç bakiye devretmesin. Tutarı ne olursa olsun kullandığınız miktarı akşam iptal etsin. Düşünün, böyle bir durumda neler yapılırdı? O altınlar son kuruşuna kadar çekilir ve kullanılırdı, değil mi? Aslında her bireyin böyle bir bankası var, zaman. Her sabah hesaba 86.400 saniye kredi vererek yeni bir hesap açmakta, her akşamsa hayırlı işlere yatırım yapılmayan kısmını silip hesaba zarar olarak kaydetmekte ve hiç devretmemekte verdiği kredi miktarından bir kuruş bile fazla kullandırtmamaktadır. Zaman herkes için çok önemli bir banka, değil mi? Eğer zaman günlük değerlendirilmezse, önceki günün zamanı bir sonraki gün kullanılabilir mi? Başarı için yerine getirilmesi gerekenlerden sonuncusu da bahanelerden uzak durulması gerçeğidir. Başarılı birey, engellere, zorluklara ve muhtelif olumsuzluklara rağmen çalışmaya ve emek sarf etmeye devam edendir. Bireyin kendisine yapabileceği en büyük kötülük, karşılaştığı engellere, zorluklara ve olumsuzluklara teslim olmasıdır. İlerlemenin ve çalışmanın durdurulduğu yer, engellerin bahaneye dönüştüğü yerdir. Bu kaide, hayatın diğer alanlarında geçerli olduğu gibi, İslami hizmetlerde de geçerlidir. Aziz, İslam için hizmet ederken, karşılaştığı zorlukları, engelleri ve musibetleri bahane etmeden hizmetlerine devam eden biri, muhakkak başarıyı yakalar. Bundan mütevellit, rızayı ilahiye ulaşmayı hedef edinen birey, hayatında bahaneye yer vermemelidir. Çünkü bahanenin var olduğu yerde başarı yok olmaya mahkumdur.
16: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Allah'ın Resulüne soğuk ve yabani olanlar. Bu noktada arada bir kendimizi kontrol etmeliyiz. En azından aracıyla uzun yola çıkanların yakıt, yağ ve olmazsa olmaz benzer durumları kontrol ettiği gibi İslam adına yola çıkanlarımız, Müslümanca bir hayat yaşama arzu ve iddiasında olanlarımız da mutlaka Peygamber Aleyhisselam'la arasındaki mesafeyi kontrol etmelidirler. Ona karşı yüreklerinde somut olarak bir muhabbetin olup olmadığını fark etmelidirler. Ona karşı ne kadar sıcaklar, ne kadar soğuklar, kendilerini kontrolden geçirmelidirler. Unutmayalım ki bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızdaki İslami uyanışın yegane dinamiği Kur'an'la birlikte Muhammed'i sünnet ve sirettir. Sünnet ve siret, Kur'ani düşüncenin harekete dönüşmesi demektir ve dolayısıyla mevcut İslami hareketlerin ta kendisidir.
17: Şu anda dünyanın neresinde İslam adına toplumsal bir kıpırdama varsa, Allah yolunda bir cihat veriliyorsa, firavunlara ve tağutlara karşı bir kıyam hareketi varsa, bütün bunları yürütenlerin Muhammed'i sünneti ve sireti içlerine sindirmeye çalışanlar olduğu görülür. Aslında sünnet ve siretle donanmak demek, zaten İslami olmayan hayatla ters düşmek demektir. Safların ayrışması demektir ve dolayısıyla otomatik olarak İslami olmayan her şeyle mücadelenin başlaması demektir. İslam'ı fiiliyata geçirmeyenler, yani İslam'ı Muhammed'i sünnet olarak pratize edemeyenler, her ne kadar fikir, teori ve ideoloji bazında küfürle ters düşseler ve fikir bazında bir çatışma içerisinde olsalar da, bu hiçbir zaman fiili bir harekete dönüşemeyecektir. Böyle olunca da gayri İslami olan hayatlarla iç içe uyum içinde yaşamaktan kurtulamayacaklardır. Elhamdülillah, Müslümanlar her ne kadar bunlara tepkisiz görünseler de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı buz gibi olan bu tipleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sıcaklığını ve kokusunu alamadıkları bu zavallıları çok iyi tanıdıklarına, onlara iltifat etmediklerine, yeri geldiğinde gereken değerlendirmeyi yaptıklarına şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz. Unutmayalım ki peygamber sevdası bir slogan değil, bizim her şeyimizdir, yakıtımızdır, enerjimizdir. Bu düşüncelerle herkesin cumasını tebrik ediyoruz.
18: Sesli makale sona erdi.
19: Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Elimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Mü'minun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz inananlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde bulunurlar. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ya da sahip oldukları cariyeler bunun dışındadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine gitmek isterse, işte onlar sınırı aşanlardır. Yine onlar emanetlerine ve sözleşmelerine bağlılık gösterirler. Namazlarını sürekli olarak kılarlar. İşte onlar Firdevs cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak kalacak olan mirasçılardır. Andolsun ki biz, insanı çamurdan süzülmüş olan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Aşılanmış yumurtayı bir et parçası haline getirdik. O et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere et giydirdik. Sonra da ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından kuşkusuz öleceksiniz. Sonra siz yine kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indiriyoruz ve sonra da onun yeryüzünde kalmasını sağlıyoruz. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter. Biz bu su sayesinde sizin için kendisinde birçok meyveler bulunan ve sizin onlardan yemekte olduğunuz hurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla Sina Dağı'ndan çıkan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan bir ağacı meydana getiriyoruz. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Karınlarının içindekilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok fayda vardır. Nitekim onların etinden yiyor, gemilerde olduğu gibi onların üzerlerinde taşınıyorsunuz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan birisidir. Bu yüzden bir süre onu göz altında tutun. Nuh dedi ki, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Sonra buyruğumuz gelip de fırın kaynayınca, her cinsten birer çiftle birlikte, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni de gemiye bindir. Zulmedenler konusunda da bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır. Sen ve seninle birlikte olanlar, gemiye yerleştiğinizde, övgü bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'adır de. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Çünkü sen konuk edenlerin en iyisisin. Kuşkusuz bunda ibretler vardır. Çünkü biz insanları böylece sınamaktayız. Biz onlardan sonra başka bir kuşak meydana getirmiş ve onlara da kendi içlerinden Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, hala korunmayacak mısınız diyen bir elçi göndermiştik. Kavminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkar eden ve ahiret buluşmasını yalanlayan ileri gelen grup dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, o zaman mutlaka kaybedenlerden olursunuz. Yoksa o sizi hem de ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra yeniden diriltilmekle mi tehdit ediyor? Heyhat, o sizin tehdit edildiğiniz şey ne kadar uzak. Şüphesiz bu yaşadığımız dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Ama bir daha asla diriltilecek değiliz. Bu yalnızca Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona asla inanacak değiliz. Bunun üzerine o elçi dedi ki, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu, andolsun ki onlar çok geçmeden mutlaka pişman olacaklardır. Nitekim o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz onları sel süprüntüsü haline getiriverdik. Artık uzak olsun o zalimler toplumu. Sonra onların ardından başka kuşaklar meydana getirdik. Bir toplum kendi süresini ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Sonra biz elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ancak her topluma elçisi geldiğinde onu yalanlamıştı. Bu yüzden biz de onları birbiri ardınca yok ettik ve böylece onları birer efsane yaptık. Artık uzak olsun o inanmayan toplum. Daha sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. Çünkü onlar kendilerini büyük görmeye alışmışlardı. Onlar, şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken, Şimdi biz bizim gibi olan iki insana mı inanacağız dediler. Böylece bu iki elçiyi yalanladılar ve yok edilenlerden oldular. Andolsun ki biz onların doğru yolu bulmaları için Musa'ya kitabı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de bir mucize kıldık ve onları yerleşmeye uygun olan ve suyu bulunan yüksek bir yere yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Çünkü ben yapmakta olduklarınızı çok iyi bilenim. Sizin bu topluluğunuz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Onlar işlerini, dinlerini aralarında parça parça böldüler. Öyle ki her bir grup kendi yanındakiyle hoşnut olmaktadır. Sen onları belli bir süreye kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerine bol bol mal ve oğul vermemizden dolayı kendi iyilikleri için mi koşuşturduğumuzu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Hiç kuşkusuz Rablerine olan saygıdan dolayı kalpleri titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar ve verdiklerini Rablerinin huzuruna döneceklerini düşünerek ve kalpleri korkudan ürpererek verenler, işte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ama onların kalpleri bundan habersizdir. Çünkü onların bundan başka bir takım kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. Sonunda refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıyla yakaladığımızda hemen feryada başlarlar. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bize karşı size yardım eden olmayacaktır. Size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayarak arkanızı dönüp gidiyordunuz ve geceleyin de Kabe'nin çevresinde toplanarak ağzınıza geleni söylüyordunuz. Peki onlar bu sözü, Kur'an'ı anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yoksa kendilerine daha önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Veya onlar elçilerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Ya da onlar onda delilik var mı diyorlar? Hayır, o içlerinden çoğu hoşlanmasalar da onlara gerçeği getirmiştir. Eğer gerçek onların tutkularına uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirdik. Ama onlar kendi şereflerinden yüz çeviriyorlar. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık daha iyidir. Çünkü o rızık verenlerin en iyisidir. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırmaktasın. Ama ahirete inanmayanlar ısrarla doğru yoldan çıkmaktadırlar.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
6: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres Yeditepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.
7: Herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı,

0: Yapmanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
1: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

139. Bölüm. Birkaç ay evvel gelip Müslüman olan fakat hastalıkları ilerlediği için Medine dışındaki Zülcedr denilen yere gönderilen 8 kişi hastalıklarını silip atmışlar, günden güne güç kuvvet bulmuşlardı. Bir sabah bu 8 kişi söz birliği ettiler ve Hazreti Peygamber'e yahut Beytülmal'e ait olan develeri önlerine katıp götürmeye çıktılar. Çoban Yesar onların bu halini beğenmedi. ''Siz neler yapıyorsunuz bakayım?'' dedi. ''Biz gidiyoruz ey Yesar. Hadi hoşça kal.'' ''Peki develer?'' ''Bunlar artık bizim malımız.'' ''Olmaz öyle şey.'' ''Pekala olur, neden olmasın?'' Bir araya girdi. ''Sen Medineli dostlarına bizden selam söylersin. Tekrar görüşmek isterdik fakat işimiz acele.'' Gerçekten de duracağa benzemiyorlardı. Geldiklerinde hastalıktan kıvranan, Yesar'ın hizmetlerini teşekkürlerle karşılayan bu adamlar, üzerlerindeki hastalıkla beraber insanlık duygularını da atıvermişlerdi. Gördükleri bunca nimeti bir anda arkaya atıp, develeri de gasp etmeleri ve kendi öz mallarıymış gibi alıp gitmeleri olacak şey değildi. Yesar tekrar ileri atıldı. Fakat adamlar Yesar'ın üzerine atıldılar ve yere yıktılar. Ellerini ayaklarını kestiler. Bu arada biri eline geçirdiği dikeni Yesar'ın gözüne, yanaklarına, dudaklarına batırmakla meşguldü. Çektiği ızdırapla avazı çıktığı kadar bağıran Yesar'ın dili de bazen bu dikenlere hedef oluyordu. Onun tepesine

Kırlar gibi çökmüş bulunan 8 kahraman, bu çırpınışları ve bağırışları kahkahalarla karşılıyor, canavarlara mahsus bir zevk duyuyorlardı. Bir zaman geldi ki, Yasar'ın ellerinden ve ayaklarından fışkıran kanlar azaldı. Çırpınışlara bir mecalsizlik çöktü. Tepelerde yankılar yaptıracak derecede yüksek çıkan ses, birkaç adım öteden bile duyulmaz hale geldi. O zaman Yasar'ı kendi haline bıraktılar ve yola koyuldular. Biraz sonra Yasar şehadet şerbetini içti. Sekiz kafadar 15 adet deveyi önlerine kattılar. İyi bir alışveriş yaptıkları inancıyla oradan uzaklaştılar. Bundan böyle bu develeri ara sıra kebap yaparak afiyetle yemelerine kim engel olabilirdi? Aylarca kendilerini paşalar gibi beslemişler, hastalıktan kurtulmuşlar, ayrıca 15 tane devenin de sahibi olmuşlardı. Kısacası hayatın her devresinde talih insana bu kadar gülmezdi. Yasar'ın çırpınışlarını gülerek seyreden bu adamların artık yollarına şarkı söyleye söyleye devam etmelerine bir engel kalmamıştı. Amr bin Af ailesinden bir kadın eşeğinin üzerinde yavaş yavaş ilerlerken ''Aman Allah'ım!'' diye feryadı basmaktan kendini alamadı. İleride kanlar içinde yatan biri vardı. Yüzünü örten dikenleri kaldırdı. Vakit geçirmeden eşeğine bindi. Kuba köyüne doğru hızla sürmeye başladı. Köyde gördüğü tüyler ürpertici manzarayı anlattı. Derhal Peygamber Efendimiz'e haber salındı. Efendimiz bu haberi üzüntü içinde dinledi. Hemen Kürz bin Cabir'in emrine 20 süvari verdi. Onlar hareket ettiler ve kendileri arkadan gelecekti. Allah'ım, yollarını göremez et, yollarını dar ve çıkmaz yol et diye dua ederken kendisi de arkadaşlarıyla birlikte hazırlık yapmaktaydı. Kürz arkadaşlarıyla birlikte Zülcedre doğru hareket etti. Önce şehit Yasar'ın yanına varıldı. Ondan sonra adamların izleri takip edilecekti. Yasar artık her şeyden habersiz, perişan şekilde yatmaktaydı. İzleri takip ederek atıldılar. Nihayet 8 kafadarı kebap ettikleri bir deveyi midelerine indirirken kıskıvrak yakaladılar. Bu defa talih tersine dönmüştü. Etraflarını çeviren 20 kişiden daha önce pişmanlık duyguları sarıvermişti onları. Kısa zaman içinde kıskıvrak bağlandılar ve dönüş başladı. Resulullah Efendimizin huzuruna getirildiler. Çobana yaptıkları işkence aynen onlara da uygulandı. Gelen ayette, Allah'a ve Resulüne harp açanların, yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleridir. İşte bu ceza onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır buyuruldu. Böylece onlar cezalarını bulmuş oluyorlardı.

deve çobanı Yasar'ın öldürülmesi ve öldürenlerin de cezalarını bulmaları üzerinden 3 gün geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hayber Kalesi üzerine yürümek maksadıyla ordunun toplanmasını emretti. Hudeybiye Barışı üzerinden 3 ay geçmiş bulunuyordu. Hendek Muharebesi'nin yapılmasına sebep olan, bulundukları yerde günden güne fitne ve fesat çıkartan bu Yahudilerin bir an evvel haklarından gelmek lazımdı. Aradan vakit geçerse ve onlar bu vakit içinde Kureyş'le bir anlaşma yaparlarsa o zaman cezalarının verilmesi zorlaşırdı. Ordu kısa zamanda toplandı. Bu arada çeşitli hizmetlerde bulunma ümidiyle 20'ye yakın kadın da gönüllü olarak bu sefere katılıyordu. Uhud Harbi'ne imza atan kahraman hanımlardan Nesibe, Enes'in annesi Ümmü Süleym ve müminlerin annesi Ümmü Seleme bu gruba dahildi. 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiden meydana gelen ordu, 7. yılın başında Muharrem ayı sona ererken Medine'yi terk etti. Siba bin Urfut'a Medine valisi olarak bırakıldı. O günlerde Medine'ye ticaret maksadıyla gelmiş bulunan Hüseyl adında bir müşrik, yol kılavuzu olarak kiralanmış bulunuyordu. Bir gece yürüyüşü sırasındaydı. Yolcular Amir bin Ekva'ya, ''Bize bir şeyler dinlesen olmaz mı ey Amir?'' dediler. ''Neden olmasın?'' dedi ve başladı güzel sesiyle mani söylemeye. ''Allah'ım, sen olmasan hidayet bulmazdık. Sadaka vermez, namaz kılmazdık. Yapamadıklarımızı mağfiretinle karşıla. Üzerimize emniyet ve huzur indir. Düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit kıl. Düşmanlar bizi küfre davet ettikleri zaman çekindik, kabul etmedik. Onlarsa küfür çığlıklarıyla üzerimize atıldılar. Güzel sesten ve şiirden pek hoşlanan develer, şiirin hecelerine ve söylenişindeki ritme ayak uydurarak ilerliyorlardı. Resulullah Efendimiz söylenen manileri duyduğu zaman, ''Kimdir bu develeri gayrete getiren sürücü?'' dedi. ''Amir bin Ekva'dır ey Allah'ın peygamberi'' dediler. ''Allah ona rahmet etsin, merhametiyle muamele buyursun'' dediler. Hazreti Ömer'in içi burkuldu. Amir'in ecelinin yaklaştığını anladı. ''Ey Allah'ın peygamberi, bıraksan da Amir'den faydalansaydık'' demekten kendini alamadı. Fahri Kainat Efendimizin Hayber Kalesi üzerine yürüdüğünü duyan Gatafan kabilesi, öteden beri iyi anlaştıkları Hayberlilerin imdadına yetişmek için acele hazırlandılar. İyi bir iş yaptıklarından emindiler. Dost, kara gün dostu olmalıydı. Ayrıca Müslümanlara iyi bir ders verilmiş, çoktandır Kureyş'in özlediği ama yapamadığı darbe indirilmiş olurdu. Resul-i Muhterem Efendimiz onların böyle davranacaklarını tahmin ettiği için Hayber'le Gatafan arasında bir karargah kurmuştu. Onların Hayber'e ulaşmalarını önlemek istiyordu. Yurtlarından kahramanlara yakışır duygularla ayrılan Gatafanlılar çok geçmeden içlerine dolan bir endişeyle boğuşmaya başladılar. Kendileri gidince kabileye bir baskın yapılabileceği korkusu gelmeye başladı. Önceleri aldırış etmediler. Fakat bu korku gitgide büyüdü. Rahatsız eder hale geldi. En sonunda durdular. Bir araya geldiler. Meseleyi enine boyuna konuştular. İçlerinden biri ayağa kalktı. ''Dosta yardım edeyim'' derken, ''Çocukların ve kadınların tehlikeye arz edilmesi akıllı insanın yapacağı iş midir? Geri döndüğünüz zaman perişan edilmiş bir yurt bulmayacağınızdan emin misiniz?'' dedi. Bir başkası onun bu sözlerini destekledi. ''Hayberli dostlarımızın sağlam kaleleri, bol erzakları, savaşacak yiğitleri var. Yesripliler kuş olup uçmadıkça bu kalelere giremezler. Onlar da akılları varsa kalelerinden çıkıp kendilerini tehlikeye atmazlar.'' dedi. Kimsenin bu sözlere itirazı olmadı. Çünkü bu sözler gönüllerin ortak düşünce ve arzusunu dile getirmiş oluyordu. Bir başkası ayağa kalktı. ''Ne diyorsunuz dostlar? Susup kalmakla hiçbir iş halledilmez. Kararınızı verin. Ya gidelim savaşalım ya da yurdumuza dönelim ve mülkümüzün başında bulunalım.'' dedi.
kabile reisi, ''Karar verilmiştir, işte ben dönüyorum, Hayber'e gideceğim diyen varsa biz de ona engel olmayız.'' dedi. Vakit geçirmeden devesine bindi ve Gatafan yurduna doğru yürüdü. Kabile halkından tek bir insan bile ileri gitme fikrine sahip değildi. Sanki yurtlarından ayrılırken buraya kadar bir yolculuk etmek ve tekrar dönüp gelmek üzere çıkmış gibiydiler. Yüce Mevla, Yahudilere gelecek olan yardımı böyle önlemiş, hatırı sayılır bir kuvveti gönüllerine saldığı korkusuyla doldurup geri göndermişti. Yolculuk anında Resulullah Efendimiz'i karşılayan bir bedevi, ''Ey Allah'ın peygamberi, ben sana iman etmiş bulunuyorum. İzin verirsen seninle birlikte Medine'ye hicret etmek istiyorum.'' dedi. Bu sözler, Zat-ı Risalet Efendimizin mübarek yüzünde memnuniyet izlerinin belirmesine sebep oldu. Adam orduya katıldı. Kendisine develeri gütme vazifesi verildi. Yolculuğun son gecesi bitmek üzereydi. Enes, üvey babası Ebu Talha'nın terkisindeydi. Peygamber Efendimizle yan yana gidiyorlardı. Bir ara bindikleri hayvanlar birbirlerine o derece yaklaşmıştı ki Enes Resulullah Efendimizin bacağının kendi bacağına sürtündüğünü hissetmişti. Çok geçmedi, sabahın ilk ışıkları arasında Hayber kaleleri göründü. O zaman Enes Seyyidül Enbiya Efendimizin ''Allahu Ekber, mahvoldu Hayber. Biz bu kavmin sahasına indiğimiz zaman azap haberi alanların sabahı pek çetin olur.'' dediğini işitti. Ordu kondu. Güneş henüz doğuyor, Hayberliler ellerinde ziraat aletleri ve sırtlarında zembilleri olduğu halde bahçelere çalışmaya gidiyorlardı. Gördükleri manzarayla şaşırdılar. ''Vallahi Muhammed, ordusuyla birlikte Muhammed!'' diye haykırarak kalelerine kaçtılar. İslam ordusunun geldiği haberi kısa zamanda yayıldı. Kale burçlarına çıkan halk orduyu hayret ve dehşet içinde seyrettiler. Derhal sözü dinlenir kişiler bir araya geldiler. Kendi aralarında neler yapabileceklerini enine boyuna görüştüler. İçlerinden Ebu Zeynep diye bilinen biri söz aldı. ''Onların karşısına çıkalım, kahramanca savaşalım. Siz de biliyorsunuz ki Muhammed şimdiye kadar hangi kaleyi kuşattıysa teslim almıştır. Teslim alınanlar da ya sürülmüş, ya esir edilmiş ya da öldürülmüştür. Bizler bunun şahitleriyiz.'' dedi. Ebu Zeynep'in sözlerine kulak asan olmadı. Öteden beri tecrübesi ve İslam'a karşı düşmanlığıyla bilinen Sellam bin Mişkem aynı teklifi tekrarladı. Kendileri için tercih edilecek en doğru yolun çıkıp kahramanlara yakışır şekilde çarpışmak olduğunu söyledi. ''Bizim kalelerimiz sağlam, erzaklarımız yeterlidir.'' dediler. Böylece savunma harbi yapılması kararı verilmiş oluyordu. Peygamberler Sultan Efendimizin Medine'yi şereflendirdiği günlerde Nadir Kalesi sokaklarında oynayan küçük bir kız vardı. Safiye diyorlardı ona. Nadir Yahudilerinin reisi olan Huyey bin Ahtab'ın kızıydı. Safiye hicretin ilk günlerine ait bir hatırayı yıllar yılı gönlünde saklamış durmuştu. Mekke'den Medine'ye peygamber olduğunu söylenen bir insanın geldiği duyulunca babası ve amcası onu görmeye gitmiş fakat son derece düşünceli, üzüntülü halde dönmüşlerdi. Ağızlarını bıçağın açmayacağı derecede suskun olan iki kardeş nihayet konuşmuş ve Safiye o gece Medine'ye gelen peygambere sırf Yahudi olmadığı için bitmez tükenmez bir kin beslediğini babasının ağzından duymuştu. Safiye, daha ilk defa gördükleri bir insana karşı düşmanlık beslemenin sebebini bir türlü anlayamadı. Her insan Yahudi olamazdı. Dünyada sadece Yahudiler iyi olacak, Yahudi olmayana düşmanlık beslenecek demek de insafsızlık sayılırdı. Yıllar geçti. Fakat Safiye'nin babası bu duygularından vazgeçmedi. Peygamberlerin en büyüğüne karşı beslediği kin ve düşmanlık duyguları arttı fakat eksilmedi. Bir gün
Yahudilerin yaptığı bir ihanet sonucu olarak Safiye'de kavmiyle birlikte doğup büyüdüğü toprakları terk edip gitti. Hayber Kalesi'ni babasıyla birlikte ikinci vatan edindi. Babası burada da rahat durmamış, Mekke'ye giderek Kureyş'in ileri gelenleriyle görüşmüş, 10 bin kişilik bir ordunun toplanmasına ve Hendek Harbi'nin yapılmasına sebep olmuştu. Fakat bu harbin sonunda Kureyzalılarla birlikte başı kesilmek suretiyle cezasını bulmuştu. Safiye gençlik çağına ulaşmıştı. Onu amcasının oğlu Kinane ile evlendirdiler. Henüz yeni gelin sayılırdı. Bir gün kocasının dizine yatıp uyumuştu. Kendisini ay ve yıldızların pırıl pırıl parladığı bir gecede buldu. Daha sonra 14'ündeki ay yere doğru süzüldü, geldi ve Safiye'nin koynuna girdi. Bu rüya Efendimizin Hayber önlerine geldiği günlere pek yakın bir günde görülmüştü. Safiye heyecanla uyandı. Bu rüyanın kendine hayır ve saadet getireceğine yemin edebilirdi. Mutluluğunu ve sevincini kocasıyla paylaşmasına hiç engel yoktu. Karşısına oturdu. ''Bak ey amcamın oğlu'' dedi. Ve gördüklerini anlattı. Fakat Kinane birden köpürdü. Safiye'nin yüzüne okkalı bir tokat indirdi. Bunu ikinci ve üçüncü tokatlar takip etti. Neye uğradığını bilemeyen Safiye, göklere yükselen feryatlarla imdat isterken, yediği dayağın sebebini de anlamaya başlamıştı. Kinane, küfreder gibi bir ifadeyle, ''Demek sen ona varmak istiyordun öyle mi?'' diye haykırmaktaydı. Sonunda anladı ki, kocasının o diye bahsettiği adam, Medineli peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizmiş. Bu dayak, Safiye'nin kalbini gördüğü rüyaya daha çok bağladı. Kocası Kinane'ye karşı da kin ve nefretle doldu.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

De ki, eğer yalvarmanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne değer versin? Furkan Suresi 77. Ayet. Ey Müslüman kardeş! Dara düştüysen, içinden çıkılmaz bir haldeysen, acziyetini kabullen ve mutlak güç sahibine yalvar ve kuşan dua silahını. İşte şimdi tam zamanı. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten, gören ve bilensin. Ey kalplerdeki gizliyi bilen yüce Rabbimiz! İslam ümmetine hakkı göster. Müslümanları küfre karşı muzaffer eyle. İslam düşmanlarının ektiği ve ekmeye çalıştığı zehir zemberek tohumların filizlenmesine müsaade etme. Küfrün oyunlarını boz. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın. Onların tuzaklarını başlarına yık. Müslümanlara izzet, cesaret, feraset ve basiret ihsan eyle. Müslümanlar arasında yanan fitne ateşini vahdet suyuyla söndür. Ey Rabbimiz! Ellerimizde kardeşlerimizin kanıyla huzuruna çıkmaktan sana sığınırız. Bizleri bu fitnelerden koru. Ey Rabbimiz! Mazlumun bedduasından ve bebelerin masum şikayetlerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Gazabından affına sığınıyoruz. Ey Rabbimiz! Hasreten İslam coğrafyalarında ve cihanın dört bir tarafında küfrün hakimiyetini yok eyle. Ey Rabbimiz! Sabahın karanlığından, gecenin şerrinden sana sığınırız. Henüz dünyaya gözünü açmadan katledilen bebeler hürmetine, ırzları çiğnenen bacılarımız hürmetine, Müslümanları bu hallerden muhafaza et. Ey merhametliler merhametlisi! Anaların ağlamadığı, bebelerin sokaklarda rahatça oynadığı, kurdun kuzudan emin olduğu günleri en kısa zamanda nasip ve müyesser eyle. Ey Rabbimiz! Küfür bizi birbirimize düşürdü. Gücümüz dağıldı. Parçalandık, bölündük. Küfrün karşısında bir yudum su oluverdik. Gücümüzü birbirimize kullandık. Öfkemizi Müslümanlara paye ettik. Birbirimize merhametimiz kalmadı. Zalimlerin seyrinde kardeş kardeşe kılıç çekmekte. Ya Rabbim, ümmeti bu vahim durumdan muhafaza buyur. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi birbirimize rahmet, merhamet ve şefkatle bakanlardan eyle. Öfkesini ancak ve ancak İslam düşmanlarına karşı kullananlardan eyle. Ey Rabbimiz! Bize imanın nurunu ve kuvvetini bahşeyle. Sadece rızana erişmek adına Müslümanların toprak, can, mal, ırz ve namusu ekber olan dini mübin için senin yolunda mücadele eden muvahhid ve İslam mücahitlerini muzaffer eyleyip cihana nurunu hakim kıl. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rota

0: Bizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
4: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
0: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
7: Roman Kuşağı başlıyor.
8: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 22. Bölüm.

Hüseyin elini annesinin boynuna dolayıp beraberce Murat'ın bulunduğu odaya girdiler. Murat onların gelişiyle hiç oralı bile olmadı. Anlaşılan

0: Hüseyin'in onu tek başına evde bırakışına içerlemişti biraz. Tatlı bir şekilde suratını asmıştı. O çocuklara has, küs tavrı takınıyordu. Hüseyin ona yanaşmaya çalıştıysa da hiç oralı bile olmadı. Anlaşılan biraz naz yapacaktı Murat. Ne de olsa annesi nazlı büyütmüştü onu. Bir an gözü doldu Hüseyin'in. Küçük Murat, bu yaşında ne acılar gördü Allah'ım. Murat'cığım, dedi Hüseyin, sana çok güzel ve sevindirici haberlerim var. Murat ani bir refleksle Hüseyin'e dönüp sevincini ve merakını belli etmişti ama nedense hemen öyle kolay kolay barışmayacağını hissettirircesine yüzünü tekrar ondan çevirip tatlı tatlı somurttu ve ekledi. Ben seninle konuşmuyorum, kızgınım sana. Hüseyin başını kaşıyıp, hay Allah, ne kadar da inatçı bir çocukmuş, dedi kendi kendine. Müşfik bakışlarla baktı Murat'a. Anlaşılan çok nazlı yetişmişti. Şefkatle ona sokulup, bak söz veriyorum, artık seni bırakmak yok, dedi. Sabah acil işim vardı, seni uyandırmak istemedim. Sana güzel ve çok sevineceğim bir haberim var. Murat artık bu sevindirici haberi öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Yüzündeki somurtkanlık yavaş yavaş yerini tatlı bir tebessüm ve mutluluğa bırakıyordu. Gözlerinin içi ışıl ışıl parıldıyordu. Hüseyin'e dönüp, artık beni yalnız bırakmak yok, söz mü? Dedi. Söz. O zaman barışabiliriz, dedi Murat. Ve o çocuklara has olan sağ elinin işaret parmağını Hüseyin'in sağ el işaret parmağına değdirip, barış, dedi. Barıştığımıza göre artık sana müjdeli haberi verebilirim. İstanbul'daki akrabalarından haber var. Dayın seni almaya buraya geliyor. Gerçekten mi? Dedi Murat. Büyük bir şaşkınlık ve sevinçle. Evet ya, gerçekten. Dayının gelip seni götürmesi artık an meselesi. Murat bu habere hem sevinmiş hem de üzülmüştü. Yüzünü buruk bir sevinç hali kaplamıştı. Hüseyin'den de ailesiyle en güzel anılarının geçtiği yerden ayrılmak onu üzüyordu. Ama onu almayı düşünen akrabalarının yanında da bulunmak onu çok sevindiriyordu. Onları hiç görmemişti ama annesinin anlatımlarıyla sevgileri minik kalbinde çoktan yer etmişti bile. Murat'taki bu buruk sevinci Hüseyin de fark etmişti. Ne o Murat? Bu habere pek sevinmedin sanki, dedi. Yo, sevindim sevinmesine de sizlerden ayrılmak beni çok düşündürüyor. Bir de annemi hatırladım. Sesi kırık ve ağlamaklıydı. Boğazı düğümlendi Hüseyin'in. Murat annesine bağlıydı ama Hüseyin biliyordu ki şimdi babası ve kardeşleri de gelmişti gözlerinin önüne. Lafı değiştirdi Hüseyin. Düşündüğün şeye bak. Allah'ın izniyle bu savaş ve işgal bir bitsin. Ben seni görmeye geleceğim. Sen de buralara gelip gideceksin. Yani hiç merak etme. Seninle yine görüşeceğiz. Gerçekten mi? Dedi Murat. Çocukça bir mutluluk oturmuştu gözlerine. Evet ya, benden öyle kolay kolay kurtulacağını mı sandın? Beraberce gülüşüp bu mutlu haberin tadını çıkardılar. Hüseyin'in annesi de kapının önünde öylece bu mutlu tabloyu seyre dalmıştı. Onları kendi hallerine bırakıp mutfağa işlerini yapmaya koyuldu. Hüseyin annesinin gittiğini ve Murat'la yalnız kaldıklarını görünce asıl önemli konuyu onunla konuşma vaktinin geldiğine karar verdi. Oturuşunu düzeltip ciddi ciddi konuşma pozisyonu aldı. Murat'cığım, dedi Hüseyin söze başlayarak, seninle ayrıca önemli bir konu hakkında konuşacağım. Hatırlıyor musun? Bana hep diyordun, neden beni de operasyonlara götürmüyorsun? İşte Şahran amcayla karar aldık, bugün seni bir operasyona götüreceğiz. Murat, operasyona seni de götüreceğiz sözüne inanamamıştı. Gözleri fal taşı gibi açılmış, hayretler içerisinde kalmıştı. Acaba kulakları yanlış mı duymuştu? Emin olmak için sordu Hüseyin'e. Yanlış duymadım değil mi? Beni bugün operasyona götüreceğini söyledin değil mi? Evet, neden o kadar şaşırdın? Sen de hep bunu benden istemiyor muydun? İşte sana fırsat. Hem biliyor musun, Şahran amca senin için o küçük mücahittir diyor. Ayrıca sana çok güvendiğini ve her işi başarabilecek yetenekli biri olduğunu söylüyor. Hüseyin bu sözleriyle Murat'ın kendine olan özgüvenini arttırmak istiyordu. Aynı zamanda da psikolojik olarak onu hazırlamaya ve cesaretlendirmeye çalışıyordu. Tehlikeli bir işe girişecekti. Murat bu duydukları karşısında içi bir hoş olmuştu. Minik kalbinin atışları heyecandan artış göstermeye başlamıştı. Bu iltifatlar gururunu bir hayli okşamıştı. Göğsünü gururla şöyle öne doğru kabartıp, ''Şahran amca ile seni inşallah mahcup etmeyeceğim.'' dedi. İnşallah, dedi Hüseyin bu içten ve samimi temennilere katılarak. Bu konuda sana olan güvenimiz tam. Yeter ki sana söyleyeceklerimizi harfiyen yerine getir ve söyleyeceklerimizin dışında hareket etme. İnşallah başarılı bir operasyon olacak. Murat, bahsi geçen operasyondan kasıt, işgal askerlerine karşı girişilecek silahlı bir saldırı olarak algılamıştı. Bu yüzden biraz endişeli, biraz da korku içindeydi. Ama ben henüz silah kullanmasını öğrenmedim ki, dedi Murat saf saf Hüseyin'e bakarak. Hüseyin meseleyi çakmıştı ve durumu açığa kavuşturmak için operasyonun mahiyetini ve oluş şeklini geniş geniş anlattı Murat'a. Operasyon saatine kadar Murat'la defalarca prova yaptılar. Murat gerçekten bu iş için biçilmiş kaftandı. Rolünü mükemmel ezberlemiş ve bir usta tiyatrocu gibi kusursuz yapıyordu. Hüseyin bile bu kadarını beklemiyordu. Murat'ın nasıl bu kadar zeki ve becerikli olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Saatine baktı Hüseyin. Vakit artık yavaş yavaş yaklaşıyordu. Planın tekrardan sağlıklı bir şekilde gözden geçirilmesi için Şahran Taybet onları terk edilmiş bir harabede bekliyor olacaktı. Hüseyin, Murat'ı da yanına alarak beraberce evden çıktılar. Yolda sohbet ede ede randevu yerine gelmişlerdi. Vakit henüz erken olduğundan ilk gelen kendileri olmuştu. Bunu fırsat bilen Hüseyin, Murat'la bir kez daha planlarını gözden geçirip prova yaptılar. Murat artık operasyon için hazır kıvama gelmişti. Bir müddet sonra Şahran Taybet ve Ebu Hamid de geldiler görüşme yerine. Selam verip karşılıklı birbirlerinin hal hatırını sordular. ''Bizim küçük Mücahit operasyon için hazır mı?'' dedi Şahran Hüseyin'e hitaben. Bu arada sağ eliyle de Murat'ın saçlarını okşuyordu. ''Evet abi'' dedi Hüseyin. ''Operasyona hepimizden daha iyi hazırlandı. İyi, çok güzel. Ne kadar hazır olduğunu şimdi göreceğiz. Planımızı şöyle bir gözden geçirmek için küçük bir prova yapalım.'' Bu arada Musa ve Kasım da randevu yerine gelmişti. Bu önemli operasyonun aktörleri Murat, Hüseyin, Musa ve Kasım'dı. En önemli baş aktör de küçük Mücahit Murat'tı. Kendisine biçilen rolü başarıyla gerçekleştirebilirse gerisi artık çocuk oyuncağıydı. Şahran son kez planı en ince ayrıntısına kadar gözden geçirdi. Hatta muhtemel aksaklıklar durumunda yapılacakları da konuştular. Şu an için bir sorun görünmüyordu. Murat başta olmak üzere herkes bu önemli operasyona tam adapte olmuştu. Murat'ın zekası ve becerikliliği Şahran'ı bir hayli mutlu etmişti. Mütebessim çehresiyle müşfik bakışlarla Murat'a baktı. Tıpkı babası gibi dediği içinden onun gibi zeki ve yetenekli. Hacı Ahmet'i çok severdi Şahran. Onunla yakın bir dostluğu vardı. Başlarına gelen elim felaket onu çok üzmüştü. Ancak bunun gibi katliam ve alçakça saldırılar direniş azimlerini daha bir arttırıyordu. Şahran da İslami ilimler konusunda iyi bir eğitim almıştı. Özellikle de İslam fıkhına çok vakıftı. İçinde bulundukları karışık ve dengesiz savaşta İslam'ın ölçülerine göre hareket etmeye azami derecede özen gösteriyordu. İşlerini ve atacağı adımları alimlerle istişare ederek gerçekleştirirdi. Yaptıkları ve yapacakları operasyonlarda suçsuz insanların zarar görmemesi için her türlü tedbirlere başvuruyorlardı. Şu ana kadar Allah'ın inayetiyle çok başarılı işler çıkarmışlardı. İşgalcilere karşı onurlu ve izzetli bir şekilde direniyorlardı. Şimdi ise halkına ihanet eden, bu uğurda şerefini bir avuç dolara satıp işgalci Amerikan uşakları hesabına çalışan Şemmaz Nesar'ın kaçırılıp etkisiz hale getirilmesi planı üzerinde çalışıyordu Şahran Taybet. Operasyon için her şey hazırdı. Ama unuttukları ve geriye kalan tek şey vardı. O da Şemmas'ın getirileceği evin Murat'a gösterilip iyice ona ezberletilmesi. O son iş de hemen yapılıverdi. Şemmas'a direnişçilerin üssü olarak gösterilecek ev, onun kendi evinden yaklaşık 500 metre uzağında terk edilmiş bir mahallede bulunuyordu. Murat'ın iyi bildiği bir mahalle olduğundan orayı aklında tutması hiç de zor olmadı. Artık operasyon için her şey hazırdı. Operasyonun başarısı için çokça dualar yapıldı. Son defa plan gözden geçirilip her şeyin tamam olduğu görülünce operasyona başlamak için düğmeye basıldı. Herkes görev yerine varmak için yola koyuldu. Murat da Şemmas'ın evinin yolunu tutmuştu. Hüseyin dikkat çekmeyecek şekilde uzaktan Murat'ı takip ediyordu. Nihayet dolambaçlı sokakları geride bırakıp Şemmas'ın evinin önüne gelmişti Murat. Son kez arkasına dönüp Hüseyin'e baktı. Hüseyin başıyla işaret edip kapıyı çalmasını istedi. Biraz heyecanlıydı Murat ama Hüseyin'in varlığı ve arkasında oluşu ona cesaret vermişti ve heyecanını biraz yatıştırmıştı. Cesaretini toplayıp birkaç kez derinden nefes aldı ve kapıyı minik elleriyle çaldı. ''Kim o?'' dedi kapının arkasındaki ses. Bu sesin sahibi Murat'ın yengesi yani Şemmas'ın karısı Hasna'ydı.
1: ''Benim Hasna yenge Murat, Şemmas amcam evde mi?''
0: Cevap gelmeden kapı açılmıştı Murat'a. Kapının önünde duran Hasna güler yüzle karşılamıştı Murat'ı.
2: ''Hoş geldin Murat, kapıda durma öyle gel, gel içeri buyur, Şemmas amcan neredeyse gelmek üzeredir.''
0: Şemmas'ın evde olmayışı hesaba katılmamıştı. Murat önce biraz afalladıysa da kendini toparlayıp evin içine girdi. Neticede değişen bir şey yoktu. Bu şekilde biraz zaman kazanmış olacak ve Şemmas gelene kadar da Hasna ile konuşup müsait bir ortam hazırlayacaktı.
2: ''Ne o? Hiç görünmüyorsun Murat.'' dedi Hasna. ''Nerelerde? Kimlerle kalıyorsun? Seni merak ettim. Şey, Hasna yenge.'' dedi Murat üzgün bir yüz ifadesiyle. ''Gidecek yerim yok benim. Ablamın nişanlısıyla kalıyordum ama onlardan korkup yanlarından kaçtım. Şimdi kalacak yerim olmadığından... ''Buraya geldim.''
0: Hasna, Murat'a acımış gibi göründü. Başını okşayıp onu teskin etmeye çalıştı. Bu arada Murat'ın gözlerinden sicim sicim yaşlar boşalıyordu. Hasna'yı kendine çoktan inandırmıştı bile. Ama Hasna, Murat'ın gelişine yine de memnun kalmış görünmüyordu. Murat'ın gelişi üzerinden fazla zaman geçmemişti ki dış kapının açıldığı işitildi. Kapıyı açan Şemmas'tan başkası değildi. Kendi anahtarıyla kapıyı açmış, bu yüzden çalma ihtiyacı hissetmemişti. Hasna, kocasını karşılamak için hızla dış kapıya yöneldi. Kapının girişindeki holde Hasna ile Şemmas'ın hararetli konuşmaları işitildi. Şemmas, Murat'ı içeri aldığı için karısına kızıp ağır hakaretlerde bulunuyordu. Karısı da Murat'ın gelişinden memnun kalmadığını ancak onun şu an için çok korkup müşkül durumda olduğunu kocasına anlatmaya çalışıyordu. Karı koca arasındaki bu hararetli konuşmayı Murat da işitiyordu. Hiç istifini bozmadan hıçkıra hıçkıra sesini yükselterek ağlamaya başladı. Şemmas odanın girişinde Murat'ı süzüyordu. Biraz acıyacak gibi oldu ama sonra başına bela ve ayak bağı olur düşüncesiyle hiç oralı bile olmadı. Murat Şemmas'ı oda girişinde görünce babasını görüp ona doğru koşan çocuklar gibi koşup Şemmas'ın bacaklarına sarıldı. Hala hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
1: ''Şemmas amca, ne olur beni bir başıma bırakma. Benim senden başka kimsem yok.''
2: ''Dur bakalım şöyle.'' dedi Şemmas suratını ekşiterek. ''Sen Hüseyin'le birlikte değil miydin? O sana bakacağını söylüyordu. Ona ne oldu?''
1: ''Onlar çok kötü insanlar Şemmas amca. Bana hiç iyi davranmadılar. Onları gizli gizli konuşurlarken duydum. Hep vurmaktan, öldürmekten ve silahlardan bahsediyorlardı. Bana dediler, sana da silah kullanmasını öğreteceğiz. Sen de kafir öldüreceksin.'' Ayrıca dediler ki senin üzerine bomba bağlayacağız, Amerikalı askerlerin içinde patlatacaksın. Böylece ailemin intikamını alabileceğimi söylediler. Ben de çok korktum Şemmas amca. Bana çok kötü davranıp hep çalıştırdılar. Beni onlara vermen ne olur. Sen ne istersen ben onu yaparım. Sen ne istersen. Çok hızlı bir çocuk olacağıma söz veriyorum Şemmas amca.
0: Murat rolünü öyle ustaca yapıyordu ki Şemmas bu tablo karşısında ne diyeceğini şaşırmıştı. En son iki hafta önce Amerikalı efendilerine... Direnişçilerin üst olarak kullandığından %100 emin olduğu bir evi ispiyonlamıştı ve bu evde Murat ve Hüseyin de bulunuyordu. Ama nasıl olmuşsa bir yolunu bulup kurtulmuşlardı. Amerikalı efendilerinden bu olay içinde azar işitmişti. O evin boş oluşuna bir türlü akıl sır erdiremiyordu.
3: Kıyamet Şehir Felluce 22. Bölüm.
4: Roman kuşağı sona erdi.

Öldürdün mü, onlar gibi öldüreceksin. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Ağır bombardıman uçakların olacak. Koordinatları belirlenmiş hedefleri vuracaksın. Her gün başka bir düğün evinde yaşanan mutluluğu paramparça edip üzerlerine ölüm saçacaksın. Çocuklar kurtulacaklar uzun yaşayarak görecekleri dertlerden. Hepsini topluca bir mezara dolduracaksın. Artık ne geçim sıkıntısı kalacak evlenecek gençlerin, ne de olup biteni anlatacak görgü tanığı. Geride kimseyi sağ bırakmayacaksın. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Tam teçhizatlı askerlerin olacak. Uzun menzilli silahlarla vuracaksın. Hızla giden bir araba, sokakta koşan genç bir adam, slogan atarak yürüyen topluluk, pratik çözümler bulup hepsini havaya uçuracaksın. Çakal sürüsü gibi birlikte gezecek, gece yarısı kapıları kırarak gireceksin içeri. Ani baskın yapacak, masum insanların ellerini arkadan bağlayıp kafasına çuval geçirecek ve aşağılık cümlelerle konuşacaksın. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Çikolata renkli oyuncaklar gibi bombalar koyacaksın toprağın üzerine. Çocuklar kendilerine yakışan bir ölümle ölecekler. Oyun oynarken. Kapkara gözlerinde kocaman bir tebessüm. Uçaklar büyük bir gürültüyle üstlerine dönecekler. Akşam iğrenç bir ifadeyle kameraların karşısına geçecek ve ölenler için kibarca özür dileyecek Bay Başkan. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. İçerisinde köpekler dolaşan hapishanelerin olacak. Fotoğrafta gülümseyerek bakacak kadar eğitimli ve her emre itaat edecek kadar çok köpek. İçeriye alınanlardan bir daha haber alınamayacak. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Kahkahalarla fırlattığın bir tek bombayla 250 bin kişiyi aynı anda öldüreceksin. On binlerce kadının ırzına geçip yüz binlerce insanı sakat bırakacaksın. Dünyanın istediğin her yerinde ölüm mangaları kurup yüz binlerce kişiyi işkenceden geçirecek, bir o kadar kişiyi gözünü kırpmadan öldüreceksin. Öldürdün mü, Amerika gibi, İngiltere gibi öldüreceksin. Yarım milyon çocuğu bir gün içinde katledip bir o kadar çocuğu da yetim bırakacaksın. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Kişi başına en az 5 bomba düşecek saldırdığın yerlerde. Herkesin ayağını denk alması için vahşeti bütün televizyonlardan seyrettireceksin dünyanın geri kalanına. Öldürdün mü, Rusya gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. 100 yıldan daha az olmayacak sürgünler, bir nesil yolda doğup yolda ölecekler. Geniş mezarlar kazacaksın toplu öldürülenler için. Ama bir kurşuna iki can sığacak kadar da küçük olmalı bedenleri. Üzerindeki üniforma gibi yakışmalı öldürmelerin. Adın Moskov mezalemine çıksın senin. Öldürdün mü, İsrail gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Gözleri bağlı olacak esirlerin. Kafalarını darmadağın ederken katillerinin yüzünü görmeyecek hiçbir esir. Almanya'daki soykırıma karşı çıkacak bin beterini Filistin'de yapacaksın. Öldürdün mü, İsrail gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Duvarın köşesinde babasının kucağına sığınan 12 yaşındaki çocuğun tam göğsüne nişan alacaksın. Babasının kollarında can çekişirken çocuk, bütün dünyaya göstereceksin ne demekmiş insanca savaş. Buldozerlerle girmelisin evlerin kapılarından. Mülteci kamplarına düzenlediğin operasyonlarda gelmeli ölüm. Taş atan çocuklar için top atan tanklar bulundurmalısın.
taş atan çocuklar için top atan tanklar bulundurmalısın. Ördüğün 15 metrelik duvarın arkasında görünmez nasıl olsa zulmün. İnsanlık seni anlayışla karşılayacaktır nasıl olsa. Öldürdün mü İngiliz gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Bir centilmen tavrı içerisinde ve bütün zamanların en kahpe şekliyle daima arkadan vuracaksın. Sinsice, kahpece. Öldürdün mü? İşte böyle öldüreceksin. İşlenecek bir karış toprağa, içecek bir yudum suyu olan her bir coğrafyanın senin olması için kontra kararları, meclis kararları çıkartacak, oturduğu toprağına, içtiği suyuna göz koyduğun insanları zalimce, hunharca ama mutlaka yasal bir şekilde öldüreceksin. Ölümü yasallaştıracaksın. Öldürdün mü? Onlar gibi öldüreceksin. Ebu Hureyre'den rivayetle, mal taşmadıkça, fitneler meydana gelmedikçe ve her çoğalmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Orada bulunanlar herç de nedir ya Resulallah diye sordular. O öldürmedir, öldürmedir, öldürmedir diye buyurdular. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle Resulullah buyurdu ki kıyametin kopmasına yakın zamanlarda öyle günler olur ki o günlerde ilim kaldırılır. Cehalet o günlerde iner ve herç o günlerde çoğalır. Herç öldürmedir. Ebu Musa el-Eşari'den rivayetle Resulullah sizin önünüzde şüphesiz öyle günler vardır ki cehalet o günlerde iner. İlim o günlerde kaldırılır ve herç o günlerde çoğalır. Sahabiler ya Resulallah herç nedir diye sordular. O katldır, öldürmedir buyurdular.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat

0: MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cooper, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini söyledi. ABD ve işgal rejimi tarafından İran'a 1450'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. ABD ve işgal rejiminin saldırılarıyla İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesinin hedef alındığını aktaran Cooper, bu saldırılardan hedeflerin %85'inden fazlasına zarar verdiklerini savundu. Cooper ayrıca Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti. ABD kuvvetlerinin İran'ın 8000 deniz mayınından oluşan envanterinin %90'ından fazlasını imha ederek Boğaz'da konuşlandırılmalarını engellediğini iddia eden Cooper, bununla birlikte İran'ın hala gemileri tehdit edebilecek bazı yeteneklere sahip olduğunu ifade etti. İran ile ilgili çatışmanın daha ne kadar süreceği sorusunaysa Cooper, ABD donanmasının İran limanlarına uyguladığı abluka ve geçen hafta yaşanan karşılıklı ateş açmalara rağmen 7 Nisan'da varılan ateşkesin hala yürürlükte olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu hafta ABD Kongresi üyeleri

0: yerine İran Savaşı'nın maliyetinin geçen ayki 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseldiğini bildirdiği ABD basınında yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında "Bu tehditlere alışkınız," dedi. "Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar," diyen Arakçı, "Kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar," açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü. "Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, "Halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır," ifadelerini kullandı. Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'den 78 yıl sonra Filistinliler, aynı acıları çok daha büyük ölçekte yeniden yaşıyor. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları, bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, Batı Şeria'da ise her gün yeni bir toprak gaspı yaşanıyor. Nekbe'nin canlı şahitlerinden Gazze'li Dalal Musa, 1948'de 4 yaşındayken başlayan zorla yerinden edilmesinin kendisini 80'li yaşlarda yeniden bulduğunu söyledi. Dalal, Gazze'deki duruma ilişkin, "Bir Nekbe'den diğerine, ilk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi. Bense oradan oraya gittim durdum," dedi. 85 yaşındaki Filistinli kadın, "Memleketimden çıktığımda 4 yaşındaydım. Gazze'de, Fevahir'de yaşadık. Bir çömlek atölyesinde tam 50 aile kalıyorduk. Genci yaşlısı hepimiz orada yaşıyorduk," ifadelerini kullandı. 13 yaşından beri Şati mülteci kampında yaşadığını belirten Filistinli kadın, Siyonistlerin Gazze'ye son saldırıları sonrası 60 yıl yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığını ve Han Yunus, Refah, Deir Belah ve Şati arasında zorla yerinden edildiğini dile getirdi. Tüm isteğinin Şati mülteci kampındaki evine dönmek olduğunu belirten yaşlı Filistinli, "Keşke Beyt Çirka'daki evime 2 aylığına da olsa dönseydim. Sonra ölsem de gam yemem," diyerek sözlerine son verdi. 1948 yılındaki Nekbe'de ilk zorunlu göçünü yaşayan 95 yaşındaki Filistinli Fatma Ubeyt ise, İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik son saldırılarında bir kez daha yerinden edildi. Şücaiye mahallesindeki evini kaybeden Ubeyt, Siyonist işgalcilerin bombardımanlarında çocuk, torun ve torunlarının çocukları da dahil olmak üzere 70'ten fazla yakınını şehit verdi. Yaşadığı süreci soykırım savaşı olarak nitelendiren yaşlı kadın, zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışırken, 1948'den bugüne Filistin halkının yaşadığı yıkım ve acıların canlı tanığı olmaya devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran nükleer dosyası konusunda bir anlaşmaya varılması zaruridir ve güç kullanımı bir çıkmaz sokak olacaktır sözleriyle uyardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep eden zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu ile birlikte toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum, gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Meclisi'ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması yapıldı. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda 14 bakanın atanmasını onayladı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek görevlerine başladı. Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi. Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cumayı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Azizi Sağlık Bakanı, Sarva Abdülvahidi Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi'yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim'i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani'yi Adalet Bakanı olarak onayladı. Vehep Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı oldu. Yükseköğretim, İçişleri, Planlama, Çalışma, Kültür ve İmar Bakanlıklarına aday gösterilen isimler ise adaylara yönelik itirazlar nedeniyle oylanmadı. Parlamentodaki kaynaklara göre ertelenen bakanlıklarla Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarına ilişkin dosyaların Kurban Bayramı tatilinin ardından netleştirilmesi bekleniyor. Türkiye'ye kaçak getirilen pırlantaların ticaretine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ikinci bir dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapılarak haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. şüpheliler hakkında eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma, kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma ve satışa sunma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile yurt dışından kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen pırlanta ve çeşitli değerli taşlara el konuldu. İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağı dalgalandırması büyük destek görürken, işgal rejiminin sözde savunma bakanı Israel Katz, Yamal'ı hedef aldı. Bunun üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek açıklaması yaptı. Sanchez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir." Lamine yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha. Ayrıca Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı. Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından Siirt'te Gençlik ve Emanet Konferansı düzenlendi. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, gençlik ve emanet bilinci üzerine bir konuşma yaptı. Müslümanların birbirine karşı sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Yaman, emanet kavramının hayatın her alanını kapsadığını ifade etti. Yaman, gençlere sahip çıkmanın önemini de anlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de bir araya gelmişti. Trump, dünya basınına görüşmenin iyi geçtiğine ilişkin iddialarda bulunurken, Çin'den ABD'ye İran konusunda uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'la ABD arasındaki çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması ve bunun devam etmesine gerek olmadığına dikkat çekti. Sözcü, en kısa sürede bir çözüm bulunması, ABD'nin, İran'ın, bölge ülkelerinin ve dünyanın çıkarınadır diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca İran nükleer dosyası konusunda bir anlaşmaya varılması zaruridir ve güç kullanımı bir çıkmaz sokak olacaktır ifadelerini kullandı. Bakanlık, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelere daha güçlü destek sağlamak amacıyla uluslararası toplumla işbirliği yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Haberleri dinlediniz.

0: şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Bil ey hodyam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hüdavim isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı

0: Hep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.

0: sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, dünya ve ahiretteki ikram ve inayeti bütün dinleyicilerimizin üzerine olsun. Aziz Müslümanlar, değerli müminler, haftanın sohbetiyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kurban ibadeti. Kurban ibadetinin önemiyle ilgili olacak inşallah. Rabbul Alemin şimdiden keseceğimiz kurbanları dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Değerli Müslümanlar, kurban ibadeti sadece kan akıtmak veya et yemek için yapılan bir ibadet değildir. Kurban, kurbiyet kökünden geliyor. Kurbiyet, Allah'a yaklaşmak. Allahu tayyib, la yekbelu illa tayyib diyor. Özellikle Arapların bir sözüdür. Allahu tayyib, la yekbelu illa tayyib. Allah tertemizdir, tayyiptir, paktır. Ancak temiz olanınkini, pak olanınkini en güzeli kabul eder. Aziz Müslümanlar, değerli müminler, bizler kurban bayramlarında Rabbimize yaklaşmak niyetiyle kurban kesmeliyiz. Kurbiyet için, yakınlaşmak için Allah'a kulluğumuzu bütün varlığımızla hissetmek için. Geçen kurban bayramında yaşlılar, özellikle de yaşlılarda bunu çok net gördük. Kurbanlarını kesecekler, işte vekalet veriyorlar. Biz Umut Kervanı Vakfı adına vatandaşlarımızın kurbanlarının kesiminde yardımcı oluyorduk. Özellikle kurban keserken söylenmesi gereken duaları vatandaşlarımıza hatırlatıyorduk. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, benim ibadetlerim.

0: Benim hayatım, benim ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'ım, bu kurbanı senin sevgini, senin rızanı kazanmak niyetiyle kesiyorum. Benden kabul buyur. Yemin ediyorum aziz Müslümanlar, kaç tane insan bu sözleri söylerken gözyaşı döktü. Allah aşkıyla, Allah sevgisiyle. Allah'ım, senin rızan için ben bu kurbanı kesiyorum, kestiriyorum. Kabul et benden diyerek gözyaşı döktüler. İnsan ve Allah. Evet, Allah'ın uluhiyetini, Allah'ın tasarruflarını, Allah'ın gücünü, Allah'ın azametini, Allah'ın sıfatlarını en iyi anlayacak ve idrak edecek varlık insandır. Allah insanı kendisini tanıması için yaratmış. İşte kurban, insanın Allah'a olan aşkını, sevdasını, sevgisini, muhabbetini Allah'a tanımaktan kaynaklı, hani insan tanıdığına bir şeyler yapmak isteyen bir varlıktır. Sevdiğine ikram etmek isteyen bir varlıktır. Peki biz Allah'a nasıl ikramda bulunacağız? Allah'a nasıl iyilikte bulunacağız? Evimize bir misafir geliyor, ona yediriyoruz, içiriyoruz. Allah'a nasıl ikramda bulunacağız? İşte bunun yolu kurban kesmektir. Ne etleri ne kanı Allah'a ulaşmayan kurbanların içimizdeki o keserken hissettiğimiz takva, hissettiğimiz Allah sevgisi, hissettiğimiz kurbiyet yani yakınlık duygusu Allah'a ulaşıyor. Ve radıyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır ayeti tecelli ediyor. Kurban ibadeti aziz Müslümanlar, İslam'da Allah'a yaklaşmanın, kurbiyetin, takvanın, teslimiyetin ve paylaşmanın en güzel sembollerinden birisidir. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme emrine itaatiyle başlayan bu ibadet, her yıl Kurban Bayramı'nda Müslümanların malından Allah rızası için fedakarlık yapmasını, yoksullara yardım etmesini ve nefsin cimrilikten arınmasını sağlar. Evet, mallarımızı harcıyoruz. Allah'ın rızası için Allah'ın belirlemiş olduğu mübarek hayvanları satın alıyoruz. Onları kesiyor, Allah'a kurban sunuyoruz. Et ve kan değil, niyet ve takva Allah'a ulaşır. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde konuyla ilgili birçok örnek bulabiliriz. Mesela hepimizin bildiği İnna a'taynakel kevser. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Fesalli li rabbike venhar. Öyleyse sen de namaz kıl ve kurban kes. İnne şaniyeke huvel ebter. Asıl ebter olan, asıl soyu kesik olan, asıl anılmayıp unutulacak olan kişi İnne şaniyeke huvel ebter. Sana düşmanlık eden kimsedir ya Muhammed Mustafa. Evet aziz Müslümanlar, namaz ve kurban insanı Allah'a yaklaştıran iki ibadet. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Aziz Müslümanlar, kulluğun temel bir unsuru olduğu burada da vurgulanmış oluyor. Yine Haç suresinin 34. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Biz kurban keserken ve özellikle Kurban Bayramı Arefe gününün sabah namazıyla beraber ta 4. günün ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getiriyoruz değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Huvallahu Ekber. Allah en büyüktür. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah en büyüktür ve Allah'a hamd olsun. Hamd, teşekkür Allah içindir. Evet, insan Allahu Teala her vesileyle teşekkür etmeli. Aldığımız her nefes, yaşadığımız her gün ve her şeyden önemlisi insan olarak yaratılmak, insan olarak halk edilmek, Allah'a teşekkür etmek için, hamd etmek için bir vesiledir, bir sebeptir. Kurban da hamdın, şükrün göstergelerinden birisidir aziz Müslümanlar. Yine başka bir ayet-i kerimede, Hac suresinde, kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Evet, kurban keserken Allah'ın ismini anmak farzdır. Bak, farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismi anılmadan kesilen hayvan mırdardır, yenmez. O yüzden kurbanlarımızı kestirirken özellikle takva sahibi, sünnet-i seniyeye riayet eden, ehli salat, ehli namaz kasaplara kestirelim. Besmele çekmeye riayet etmiyor, böyle birine kestirmeyin. Yani önemli olan o kurbanın kesilmesidir. Kesildikten sonra kurbanı kim soymuş hiçbir önemi yok. Yani o kanı akıtan kişi önemlidir. Orada besmele çekmesi, niyet al etmesi, vekaleti veriyorsan vekaletini alması, vacip olan kurban ibadetimi yerine getirmek için almış olduğum kurbanı kesmek üzere sana veriyorum, vekaletimi veriyorum. Aldın mı, verdin mi diyecek, diyeceksin verdim. Verdin mi, verdim. Verdin mi, verdim. Yani burada, ya hocam sözle söylemeye çok gerek var mı? Niyeti dille söylemek kalbe tesir eder. Evet, özellikle Hanefi mezhebinde kalben niyet her şey için geçerlidir. Yani vekaletten sen kasaba diyorsun kurbanımı kes. Ben sana verdim, kes. Yani bunu demem bile aslında bir vekalet vermedir ama dille söylemek kalbe, ruha, kulağa, akla bir mesajdır. Ben vacip olan Allah'ın emrettiği kurbanı ibadetini yerine getirmek için vekaletimi sana verdim. Allah kabul eylesin. Sen de kabul ettin mi? Ettim diyecek. Kabul ettin mi? Ettim. Ben de vekaleti sana verdim. Allah mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kes. Kasap senin bu talimatın üzerine Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Bu arada 3 kere kesmeden önce teşrik tekbirini getirelim. Yani burada bir ibadet var aziz Müslümanlar. Mesela kurbanı kesip hemen etleri bölüşüp eve gitme meselesi değil. Burada bir ibadet var. Ne yazık ki kurban kesen vatandaşlarımız bu ibadet mantığını kaçırıyorlar. Mesela belediyeler de bu konuya riayet etmesi lazım. Kurban kesim alanlarında teşrik tekbirleri hiç eksik olmamalı. Hiç eksik olmamalı. Yani yine Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesim alanlarına Diyanet personelinden bilgili bu alanda uzman hocaları görevlendirmeli. Onlar ek ücretlerini vermeli. Hocalarımız bayram günleri, özellikle birinci günü kurban kesim gününde kesim mekanlarında, mezbahanelerde vatandaş kurban keserken teşrik tekbirlerinin getirilmesi, kasapların Bismillahirrahmanirrahim demeleri bunları hatırlatmalıdır. Evet, onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakirlere de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Unutmayın ki o kurbanları ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizden ulaşacak olan tek şey takvanızdır. Evet aziz Müslümanlar. Kurban kestiğimizde bazen etrafımızda fakirler böyle birikiyor. وَاَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyeni azarlama. Ben vatandaş diyor ki benim de vereceğim yer var. Benim de fakirim var. Benim de yetimim var. Git başka yere. Bazısı haddi aşıyor diyor git Allah versin. Bakın bunlar gerçekten azabı ve belayı üste çeken sözlerdir. Ya hocam bu fakir değil. Çok et toplamış. Bunlar yalancılar. Bunlara vermek istemiyorum diyen vatandaşlarımız da var. Evet, böyle suistimal eden insanlar da çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Var mı? Var. Fakir olduğuna güvenmediğin, suistimal ettiğine inandığına bile küçük bir parça ver. Ama onu aşağılayacak, izzet-i nefsini bozacak şekilde de değil yani. Bilemezsin. Yani emin olmadığın konuda zanda bulunmak da doğru değil. Belki fakirdir gerçekten. Senden gelmiş, istemiş, dilemiş, dilenmiş. Boş çevirme, Allah rızası için kurban kesmişsin. Kurbanından. Bak, Allah'ın emri zaten. İsteyene de istemeyene de ver. Yani Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin kesmiş olduğu kurbanı fakir fukaraya dağıtırmış. Resulullah sormuş. Ey Ayşe, bize ne kaldı? Bir but kaldı ya Resulallah. Diyor o hariç hepsini bize bırakmışsın ey Ayşe. Dağıttığın sana kalacak. dağıttığın sana kalacak aziz Müslümanlar. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman Hazreti Hatice'yi için de kurban kesermiş. Özellikle de Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına gönderilmiş. Mesela bazen soruyorlar, hocam hanım için de kurban kesebilir miyiz? Tabii ki kesebilirsin. Kesmek de gerekir. İnsanın kendi hanımı için kurban kesmesi ne güzel bir ameldir. İmkanın varsa, paran varsa hanımın niyetiyle bir kurban kes. Eşindir sonuçta, çocukların annesidir. Resulullah Hazreti Hatice niyetiyle kurban kesiyor. Diyor ya Rabbi, bu benim kurbanım, bu da Hatice'nin kurbanıdır. Her sene kesermiş ve o etten de özellikle Hazreti Hatice'nin eşlerine ikram edermiş. Bu yüzden mesela Hazreti Ayşe'nin bazen sistemleri de oluyor. Yani mesela insan ölmüş olan babası için annesi niyetine kurban kesebilir mi? Sadaka kurbanı niyetiyle kesebilir. Hele hele kurban bayramında kesip dağıtması o anne babaya sevap olarak yazılır aziz Müslümanlar. Boşa gitmez. Bugün mesela vakıflarımız, elhamdülillah Umut Kervanı Vakfı, Yetimler Vakfı, hakeza Diyanet Vakfı, bir sürü vakıf var. Vakıflarımız gerek yurt içinde gerek yurt dışında kurbanlar kesiyorlar. Yani her vakfa da değil. Her vakfa da değil. Özellikle Umut Kervanı Vakfı, Yetimler Vakfı bu işi çok güzel yapıyorlar. Bakın Afrika'da, Yemen'de, Afganistan'da, Filistin'de kurbanlar kesiyorlar. O kurbanları fakir fukaraya ulaştırıyorlar. Bakın katil siyonistler Filistin'in içinde kurban kesilmesine engel oldukları için geçen sene Yetimler Vakfı, Umut Kervanı Vakfı gibi vakıflarımız Hindistan'da büyükbaş hayvanlar aldılar, kurbanı kestiler. Onları fabrikalarda konserveye dönüştürdüler. Tır tır o konserve etleri Gazze'ye götürüp dağıttılar. Elhamdülillah. Vatandaşlarımız da birbiriyle yarışırcasına Gazze'ye kurban eti ulaşsın diye bu çalışmaya destek verdi. Daha bayram gelmeden önce stoklar doldu. Adam diyor ya ben Gazze'de kurban kesmek istiyorum. Vakıf diyor ki bizim şeyimiz, yani keseceğimiz maksimum noktaya ulaşmışız. Bunun ötesine gidemeyiz. Yani böyle olaylarla da karşılaştık. Vatandaşlarımızdan, milletimizden Allah razı olsun çok duyarlıdır. Bu konuda yine Afganistan halkı bakın Amerika'ya baş kaldırdı, direnişi seçti. Bugün Amerika onları yoklukla, boykotla dize getirmeye çalışıyor. Diz çöktürmeye çalışıyor. Biz böyle mücahit bir kavmi imkanlarımız ölçüsünde bu mübarek bayram günlerinde desteklemeliyiz. Kurbanlarımız Afganistan'da kesilsin. Bakın Yemen halkı Filistin'e destek olduğu için İngiliz ve Amerikan uçakları defalarca Yemen'in başkenti Sana'yı ve diğer şehirleri bombaladılar. Hem de ağır bombardımana tuttular. Ara ara halen Yemen halkı bombalanıyor. Ama onlar direnişe destek vermekten vazgeçmediler. Kurbanlarımızı Yemen'de de kestirelim. Lübnan halkı bakın görüyorsunuz. Gazze'ye, Filistin'e destek verdikleri için Siyonistler tarafından şu an cezalandırılıyor. Bu insanlar da açlıkla, yoklukla mülteci kamplarına mahkum edilmeye çalışılıyor. Biz ne yapacağız? Lübnan halkını da kurbanlarımızla destekleyeceğiz. Evet, Afrika'da kurban kesmek fiyat olarak biraz daha uygun, biraz daha ucuz. Ama bizim tercihimiz Filistin olsun, Yemen olsun, Afganistan olsun, Lübnan olsun, direniş cephesindeki insanlarımız olsun. Evet, imkan varsa Afganistan'a, Afrika ülkelerine de kurbanlarımızdan gönderelim. Bu arada bu ayet-i kerimede kurban eti yenirken hayvanın canı çıkmadan et yenmez. Mesela hayvan daha canı çıkmamış. Hemen kasapların o hayvandan bir parça koparıp pişirmesi haramdır. Hayvanın canı iyice çıkacak. Kan iyice vücuttan çıkacak. Hayvanın son nefesi o çıkıyor. Ondan sonra kurbanı derisinden ayırıyorsun, ikram ediyorsun. Aziz Müslümanlar, yine Saffat suresinde 107. ayette biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık buyuruyor. Hazreti İbrahim'in kurban olayını anlatarak kurbanın bir kurtuluş ve rahmet vesilesi olduğunu gösterir. Aziz Müslümanlar, yine Rabbül Alemin Bakara suresi 196. ayette haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurbanın hac ve umre ile bağlantısı ve zorunluluk hallerini belirtir aziz Müslümanlar. Hacılar hacdan çıkarken, hacını tamamlarken kurban keserek ihramdan çıkarılır. Evet, Kurban Bayramı bize iki tane mübarek sözü hatırlatır. Bir, teşrik tekbirleri, bir de hacılar hacca giderken söyledikleri o mübarek lebbeyk Allahümme lebbeyk sözleridir. Telbiyeler. Bugün beraber çekelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu mübarek kelimeleri sahabe-i kiram bayram günlerinde camiye giderken, camiden çıkarken, misafirliklere giderken, sokaklarda gezerken, diyor Medine-i Münevvere'de 4 gün boyunca, 5 gün boyunca, Arefe gününden bayram 4. gün bitene kadar, yine Mekke'de Arefe gününden bayram bitene kadar bu teşrik tekbirleri sürekli gökyüzüne yükselirdi. İslam şehirlerinde özellikle bayram günleri bu teşrik tekbirleri her evden yükselmesi lazım. Özellikle farz namazlardan sonra üçer defa tekrarlayalım. Allah'ı bol zikredelim. Tamam, bir kere söylemek vaciptir ama biz üçer kere söylemek de sünnettir. Bu konuda sünnete riayet edelim. Mesela misafirlikteyiz. Ezan-ı Muhammedi okundu. Ailece cemaatle namazımızı kılalım. Namazdan sonra bu teşrik tekbirlerini hep birlikte söyleyelim. Bakın, bunun o eve, o aileye o kadar büyük manevi etkisi olacak ki Allah'ın izniyle fark edeceksiniz. Buradan bütün dinleyicilerimize sesleniyoruz. Teşrik tekbirlerini farz namazlardan sonra ailece hep birlikte tekrar söyleyelim. Yine Kabe'ye gitmek, kapıların kendisine açılmasını isteyen vatandaşlarımız. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek demeli. Buyur Allah'ım, buyur. Senin ortağın, şerikin yoktur. Hamd, teşekkür, şükür sana mahsustur. İnnel hamde ve ni'mete, nimet sendendir. Leke vel mulk, mülkün sahibi sensin. La şerike lek, senin bir ortağın, bir dengin yoktur Allah'ım. Evet, hacılar hacca giderken, umreciler Kabe'ye giderken ihram giymişler, bu sözlerle yürürler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Allah bizlere de Arafat dağından inerken bu sözleri söylemeyi, Kabe'ye doğru hacı olarak yürümeyi, Allah'ın ismini ve şanını iyilerle beraber yükselten bahtiyarlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. En kısa sürede dinleyicilerimizden her birini umre veya hac vesilesiyle Kabe-i Muazzama'ya kavuştursun, Medine-i Münevvere'ye ulaştırsın, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı selamlamayı nasip eylesin. Yine aziz Müslümanlar, bayram günlerinde en önemli amellerimizden birisi de vefat eden yakınlarımızın kabrine gitmek, onları ziyaret etmek olmalıdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da kurbanla ilgili şöyle buyuruyor. Adem oğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir müjde. Senin kurbanın kanı yere değmeden Allah'ın yanında kabul olunuyor. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil, gönlünüz hoş olsun diyor Peygamberimiz İbn-i Mace'de. Buradan Şafii, Hanifi, Maliki, Caferi, Zeydi, bütün mezhepteki kardeşlerimize sesleniyoruz. Kurban bayramında kurban kesmek için azmu cezmu kastu niyet edelim. Azmu cezmu kastu niyet edelim. Niyet ettim Allah'ın sevgi ve rızasını kazanmak için kurban kesmeye. Yani zayıf bir hayvan da olsa Allah rızası için o gün o kurbanı kes, o kanı akıt aziz Müslümanlar. Yine Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Her sene her bir ev halkına kurban kesmek vaciptir buyurmuş Peygamberimiz. Allah Enes bin Malik'e rahmet eylesin. Çok uzun ömürlü bir insandır. Onu da ben çok seviyorum. Rabbim derecesini yükseltsin. Bakın Resulullah ne diyor? Her sene her bir ev halkına kurban kesmek vaciptir. Yani senin o kestiğin kurban sadece sana değil, hanımına, çocuklarına, anana, babana, komşularına, akrabalarına, ev halkının tamamına fayda verir değerli Müslümanlar. Bunu ihmal etmeyelim. Yine Allah indinde günlerin en büyüğü kurban bayram günüdür. Özellikle Arefe günü, kurban bayram gününde Rabbimize bol bol yalvaralım. Hacca giden tanıdıklarınıza ya şimdiden dualarınızı gönderin. Çünkü onlar bizim dua elçilerimizdir. Onlar bizim dua elçilerimizdir. Hacca giden bir insan sadece kendi nefsi için gitmez. Bu arada hacca giden insanlara da sesleniyorum. Ey Müslüman! Hacca gitmek aşikare bir ameldir. Bunu gizlemek asıl riyakarlıktır. Hacca gittiğini gizlemek aslında riyakarlıktır. Haccın ihlası duyurmaktır değerli Müslümanlar. Haccın ihlası duyurmaktır. Sen hacca gittiğini ne kadar çok insana duyurursan, haberdar edersen o kadar sevap kazanırsın. Çünkü niye? O gittiği ve umre de aynı şekildedir. Umreye gittiğinde ne kadar çok insana haber verir, helallik alırsan, onların dualarını alır götürür Kabe'de Rabbul Alemin'e ulaştırırsan o kadar sevap kazanırsın. Adam hacca umreye gidiyor, hiç kimsenin haberi yok. Güya kendince ihlaslı olmak niyetiyle yapmış. Böyle olur mu ya? Gizlenecek amel var, aşikare yapılacak amel var. Teheccüd kırıyorsun, kimseye söyleme. Ama hac, ama umre, bunlar aşikare yapılan, yapılması gereken ibadetlerdir. Komşundan helallik iste, akrabandan helallik iste. Onlara söyle, bir duanız, bir isteğiniz var mı? Ben Arafat'a çıkacağım. Arafat'ta dualar geri çevrilmiyor. Yani gerçekten ilim ibadetten hayırlıdır aziz Müslümanlar. Bu da, bu konu da gerçekten işlenilmeli, anlatılması gereken konulardan birisidir. Yine hacda fotoğraf çekmek, video çekmek, bu mübarek yerleri çekmek, sosyal medya hesaplarından paylaşmak. Niye riyakarlık olsun? Allah'ın hoşuna giden amellerdir. Haccı, Kabe'yi insanlara duyurmaktır, anlatmaktır, öğretmektir. İnsanların oraya gitmesini heveslendirmektir. Bu da bir davet metodudur. Dolayısıyla buradan hocalarımıza da sesleniyoruz. İhlasla riyayı doğru anlatalım. İnsanların kafasının karışmasına sebep olacak cümlelerden sakınalım. Kabe'ye gitmiş. Her yerin fotoğrafını çekip paylaşıyorlar. Niye benim insanım Kabe'nin fotoğrafını çekip paylaşmasın? Kendi yüzüyle Kabe niye yan yana getirmesin? Evet, Kabe'ye gidelim, fotoğrafımızı çekelim, eş dosta da gönderelim. Onlara orada dua edelim, dua ettiğimizi onlara gönderelim. Ne kadar güzel. Ya bu imana teşviktir aziz Müslümanlar, imana teşviktir. Sarhoş, berdoş, kumarbaz, günahkar bir akraban var, Kabe'ye gitmişsin. Orada elini aç, dua et, ismini söyle, bu duayı da videoya çek, ona gönder. Bak, sen Kabe'de dua ettim de. Belki tövbe eder. Kabe'de dualar kabul olunuyor. Aziz Müslümanlar, bu konuda Kabe'ye gidenlere de sesleniyoruz. Allah rızası için, Allah rızası için akrabalarınıza, tanıdıklarınıza dua edin. Kabe'ye gitme şerefine nail olan her kardeşimiz telefon listesini açsın. Ne kadar uzak yakın tanıdığı varsa, aklına ismi gelen herkese isim isim dua edelim inşallah. Allah bizi niye Kabe'ye gidiyor? Ne iş yapıyorsun? Kabe'ye giden, hacca giden orada ne yapacak? Boş boş oturacak mısın? Hayır, boş oturma. Orada tanıdıklarına dua et Allah rızası için. Değerli Müslümanlar, aziz müminler. Yine Urve bin Zübeyir, Allah ona da rahmet eylesin, diyor ki, evlatlarım, sakın biriniz bir büyüye hediye edince utanacağı bir şeyi Allah için kurban olarak takdim etmesin. Zira Allah büyüklerin büyüğüdür ve o her şeyin en seçkinine ve en kıymetlisine herkesten ziyade layıktır. Yani burada hani bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz de söyler. Kurban alırken en güzelini, en büyüğünü, en hoşunu almaya çalışmak da bir tercihtir, güzel bir tercihtir. Rabbim bu konuda bizlere merhamet eylesin. Kurbanlarımızı şimdiden kabul eylesin diyor. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. İmkanı olan kardeşlerimiz, bir tane kendisi için, bir tanesi de hanımı için veya sevdiği bir dostu için veya vefat eden anne babasının hatırı için kurbanlarımızı keselim. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında kurbanlarımızı keselim, kestirelim. Rabbim amellerimizi kabul eylesin. Cümleten hayırlı günler.
1: Haftanın sohbeti sona erdi. Kervan FM reklamlar.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kalitelisini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
8: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

yaşarken hiç gülmedi. Yaşadığı asırda bir örneğe bulunmaz ünvanı vardı. Cemiyetin imanını kurtarmak için dünyasını harcadı. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi. Harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde, mahkemelerde görmediği ceza, çekmediği eza kalmadı. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi. Divan harplerde cani gibi yargılandı. Bir serseri gibi diyar diyar sürgüne yollandı. Zindanlara atıldı. Vücuduna defalarca zehir yapıldı. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi. Bir kış mevsimiydi Afyon'da. 60 kişilik koğuşta tek başına. Zemin buz, camlar kırık, sızan kar koğuşta. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi. Bir köşeye yaslanmıştı bir yiğit ihtiyar. Abdest alınacak sular donmuş, oturacak yer yok. İnsanların imanlarını kurtarmaktan başka derdi de yok. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi.

Hayatının son demleriydi Isparta'da. Hazreti İbrahim aleyhisselamı gördü rüyasında. Urfa'ya çağırıyordu çilekeş dostunu. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi. Davete icabet etti, yerleşti Urfa'da İpek Palas'a. O zatın Hakk'a kavuştuğu son nokta, Kadir gecesi 23 Mart'ta. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi.

arkasından bıraktığı dünya mirası. Bir çift lastiği, 4 adet sefer tası, 1 adet çinko tencere, 1 küçük çaydanlık, 1 eski gömlek, 1 sarı, 1 adet kırık gözlük ve milyonlarca seveni. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi. Bir yiğit vardı, yaşarken hiç gülmedi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları

0: bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
3: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
4: Hayırlı cumalar kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, tarım sadece bir sektör değil, stratejik bir güçtür. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tarım sektörünün ekonomik büyüme, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme değinerek, üretim merkezindeki çiftçilerin güçlendirilmesinin ve üretim sürdürülebilirliğinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bir diğer haber, Gaziantep'te dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te Dünya Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde engelli, yetim ve öksüz çocuklar ile özel bireyler için moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi. Oğuz Eli Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında engelli bireylerden oluşan mehter takım ve çeşitli gösteriler özel bireyler için sergilendi. Düzenlenen programla özel bireylerin sosyal yaşama aktif kullanımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Yetkililer, vakıf kültürünün temelinde dayanışma, paylaşma ve sosyal sorumluluk anlayışının bulunduğunu belirtti. Bir diğer haber, FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı. Emniyet müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ-PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bir başka haber, Şahinbey'de 5000 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği. Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü engellilerin yanında olduğunu göstermek, engelli vatandaşlara bugüne kadar 5010 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Bir diğer haber, ters yönde giden sürücüye 90.000 TL ceza. Gaziantep'in jandarma

0: Komutanlı ekipleri tarafından Nurdağ ilçesi Tak otoyolunda gerçekleştirilen seyir devriyesi sırasında ters yönde ilerleyen bir araç tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 2009-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90.000 TL idari para cezası uygulandı. Bir başka haber, Gaziantep'te aile arabuluculuğu mekanizması çalıştayı düzenlendi. Gaziantep İstanbul Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kurumsal bir ihtiyaç olarak aile arabuluculuğu mekanizması çalıştayında aile kurumunun korunmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı. Çalıştayda hukukçular, akademisyenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve farklı alanlardan katılımcılar bir araya geldi. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, mevcut hukuk sisteminin çoğu zaman evlilik kurumunu korumaktan ziyade boşanma sürecini kolaylaştıran bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Aile arabuluculuğunun taraflar arasında iletişimi güçlendirebileceğini söyledi. Çalıştay kapsamında yapılan sunumlarda Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına ve bunun sosyal yapı üzerinde ciddi etkiler oluşturduğuna dikkat çekildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te açık rögar tehlikesi. Gaziantep'in Şehitkam ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan Kıbrıs Caddesi üzerindeki boş arazide açık bırakılan rögarı fark etmeyen vatandaşların araçları çukura düşüyor. Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası arkasında bulunan boş alana araçlarını park eden sürücüler, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ve araçların sık sık açık rögar çukuruna düştüğünü belirtti. Aracını park etmeye çalışan bir vatandaşın otomobilinin ön tekeri açık rögar boşluğuna düştü. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar aracı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşlar üzeri kapatılmayan rögarın hem araç sürücüleri hem de yayalar açısından büyük risk oluşturduğunu ifade ederek özellikle gece saatlerinde fark edilmesi zor olan çukurlar nedeniyle maddi hasarlı kazaların yaşandığı söylendi. Sıradaki haber, Nizip'te 2 gündür kayıp olan çocuk Fırat Nehri'nde ölü bulundu. Olay Nizip ilçesi Kırsal Belkıs Mahallesi İskele civarında meydana geldi. İddiaya göre 2 gün önce arkadaşıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Cabir suda boğuldu. Olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan hareketsiz şahsın 2 gündür kayıp Muhammed Cabir olduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, çiçek hırsızlığı kavgasında 2 kişi öldüren sanık hakkında yakalama kararı çıktı. Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı olayla başlayan husumetin ardından iki kişinin öldüğü olaya ilişkin davanın 12. duruşmasında firari sanık hakkında yakalama kararı çıktı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hayırlı cumalar.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.
2: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

kaldırımlar. Bir, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurba telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkamlık alıp başını gitti sokağımızdan.

yetim ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerin öncesi.

Müjden geldiğinde şehrimize, cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Tesellim değdiğinde göğsümüze, benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdik. Sev bizi, ey sevgililer sevgilisi.

Her gün biraz daha uçuruma giderken kendim bile tutamadım kendi elimden. Halim nedir diye bilmek istersen hesabım verildiği mahşerde gör beni.

savrulur insan yaprak misali. Tutunacak dallar kurumuştur elinde, el aman dilerken yerde ve gökte. Hesabın verildiği mahşerde gör beni.

Ağlamaktan gözlerimde kalmadı derman. Senden başka bütün kurtarıcılar yalan. Avuçlarımı açtım, ağlıyorum feryat figan. Hesabım verildiği mahşerde görürüm.

0: Zamanım varken dünyada kurtaramadım kendimi. Annem istemezdi cehenneme girmemi. Annemden 100.000 kat daha merhametli. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.
1: Kervan FM.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası.

0: gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakışı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Merhabalar efendim. Allah Anlatan Öyküler programıyla yine beraberiz. Her hafta olduğu gibi yine Esma-ül Hüsna'dan seçtiğimiz bir isimle sohbetimiz devam edecek. Bizler bu hafta Esma-ül Hüsna'dan Er-Rauf olan Esma'yı tercih ettik. Hafta boyunca dilimizde bu Esma vardı efendim. Bu Esma üzerine tefekkür edip zikrimizi yaptık. Manasına gelecek olursak Er-Rauf ismi son derece şefkatli ve merhametli olan manasında. Peki bu ismi celilenin manasını biraz daha inceleyecek olursak, Allah-u Teala büyüktür, zengindir. Kudret eliyle yarattığı ve isterse bir lahza daha yok edebileceği mahlukatından hiçbirisine muhtaç değil. Fakat Allah'ın bu yaratması mahlukatına karşı refet ve rahmetine mani de değil efendim. Bilakis refetinin büyüklüğüne delalet etmekte. Mesela dünya yüzünde yaşayan hayvanların, o ağzı dili söylemeyen zavallıların halleri ne kadar acıklı görülür bizlere. Halbuki Allah-u Teala kemal-i refetinden onlara bir ilham, bir sevki tabi ihsan buyurmuş. Bu sebepten onlar yaşamalarını temin edecek maddeleri bulurlar. Kendi nevilerinin muhafazası sebeplerini bilirler. Helaklerini mucib olacak ifrat ve tefrite kapılmazlar. Bunlardan başka yuva kurmak, yavrularını gözetip yetiştirmek gibi daha nice işler yaparlar ki bu esrar hayvanat ilmiyle uğraşanların hayretten hayrete düşmesine sebep olur. Küçük bir örnek verelim kıymetli dinleyenler. Arı ve ipek böceği. En zarif yiyecek maddesi olan ipek ve en lezzetli yiyecek olan balı yapan ve bizlerin menfaatimizle ilgili olmaları dolayısıyla birçoklarımızın meşgul olduğu arı ile ipek böceğinin bunlar yapmakta gösterdikleri intizam ve esrara nüfuz etmek bile Allah'ın hudutsuz rehfet ve keremini göstermeye kafi. Kıymeti dinleyenler, keşke vaktimiz olsa ve içinde daha geniş bilgi edinmek hevesimizi biraz karşılayacak olsak, diğer hayvanlara, mesela yerin altında yuva yapan karıncalarla, yükseklerde bacalar üstünde yuva kuran leyleklere ve hele o nebatatın fasilelerine bir bakabilsek. Allah'ın geniş rehfeti öyle görülür ki,

İnsan o Rauf-u Rahim'e ister istemez muhabbet eder. Çünkü hiçbir mahluku bırakmamıştır ki hayati ihtiyaçlarını temin, nevinin bekasını tevekkül edecek ve helakini mucib felaketlerden koruyacak sebepleri mevzuliyetle ihsan etmiş olmasın. Vakti gelip de mah ve helak edilenlerin bile varlığın heyet-i mecmuası için daha geniş ve daha yüksek bir refet eseri olduğunda bile şüphe yok. Evet kıymetli dinleyenler, Er-Rauf ismi celilesinden bahsediyoruz. Bu ismin insanlar haricindeki hayvanlar ve bitkilerin üzerindeki tecellisine bir göz attık. Tabii ki insan üzerindeki çok daha fazla. Allah'ın insanlara refeti daha büyük. Mahlukat içinde bilhassa insanlar için Allah'ın inayeti, kerem ve refeti hiçbir ölçüye, hiçbir ifadeye sığamayacak kadar geniş ve büyük. Hayatımızın kısa bir devresi için ikametimize tahsis buyurduğu arzın içi, dışı, her zerresi bizim menfaatimiz için çalışmakta. Maddi rızıklarımızın da manevi rızıklarımızın da kaynaklarını bol bol yaratmış. Allah-u Teala insanı hilkatin gayesi, mahlukatın ekmeli olarak yaratmış. Yeryüzünde nebati, hayvani bütün hayatlar hülasa oluna oluna bir zübde-i safiye ve kamile halinde insanın nasibi meydana geliyor. Kıymetli dinleyenler, Esma-i Hüsna içerisinde bir tek ismi celilenin manasını bizler günlerce anlatsak, ilim erbabı günlerce yazsa yine yetişmez efendim. Her hafta olduğu gibi biz bu haftada Er-Rauf ismi celilesine uygun bir öyküyle devam ediyoruz. Şefkatlilerin en şefkatlisi.

Bizden çok önceki zamanlarda yaşayan bir kadın vardı. Kimi kimsesi yoktu. Geçimini kötü işler yaparak sağlıyor, helal haram ayırt etmiyordu. Daha kötüsü, bu günahkar hayata alışmıştı. Ancak yine de kalbindeki iyilik duygusu tamamen bitmemişti. Bir gün uzak bir yere gitmesi gerekti. Yola koyuldu, hava çok sıcak. Bu sıcakta çölde yürümek çok zor. Saatlerce yürüdü. Bazen durup yanındaki su kırbasından biraz su içiyor, yine yoluna devam ediyordu. İyice yorulmuştu ama çevrede biraz dinlenebileceği bir ağaç altı bile yoktu. Bu arada yanındaki su da iyice azalmıştı. Bir an önce bir su kenarına ulaşmak, dinlenebileceği bir yere kavuşmak istiyordu. Yürümesi iyice yavaşlamış, gücü tükenmeye başlamıştı. Yanındaki su da bitmişti artık. Çok üzgün ve gergindi. Çölde susuzluktan ölüp gitmek istemiyordu. Bir yandan yürüyor, bir yandan da "Ne olur Allah'ım, beni bir su kenarına ulaştır," diye dua ediyordu. "Ölürsem senin huzuruna nasıl çıkarım? Senin beğeneceğin işleri yapamadım. Senin emirlerine uyamadım. Ne olur Allah'ım, bana yardım et." Kadının gözyaşları yanaklarından birbiri ardı sıra süzülüyordu. Gönlü kırıktı, mahzundu. Yine de yürümeye gayret ediyordu. Birden uzaklarda bir kuyu görür gibi oldu. Çok sevinmişti. Kuyuya doğru hızla ilerlemeye başladı. Gücü kesilen dizlerine güç, halsiz kalan vücuduna kuvvet gelmişti. Suya kavuşma ümidi, yorgunluğunu bir anda alıvermişti. Hızla yürürken aklına "sakın bu serap olmasın" düşüncesi geldi. Bir an olduğu yerde kala kaldı. Gerçekten orada bir kuyu var mıydı, yoksa hayal mi görüyordu? Daha önce duymuştu, çölde susuz kalan bazı insanlar bir süre sonra hayal görmeye başlıyorlardı. Karşılarında suyun etrafında ağaçların olduğu bir vaha görüyorlardı. Son güçlerini harcayarak ona doğru koşuyordu. Tam eğilip suyu içecekleri anda ortada ne ağaç ne de su olduğunu fark ediyorlardı. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlardı tabii. Aynı olay arka arkaya defalarca tekrarlanırsa kişi aklını bile kaybedebiliyordu. Günahkar kadın bir yandan yürüyor, bir yandan da "yoksa ben de mi serap görüyorum?" diye düşünüyordu. "Ne olur Allah'ım, serap olmasın, gerçek olsun. Sana ne kadar muhtaç olduğumu şu an daha iyi anlıyorum. Ne olur bana yardım et. Kendimi düzeltmem için bana ömür ve fırsat ver." Kuyuya yaklaştıkça sevinmek istiyor, ancak endişeleri de zihninden atamıyordu. Her an kuyu kaybolacak mı korkusuyla yürüyor, yürüyordu. İşte sonunda kuyunun yanına gelmişti. Elini dokundu. Evet, kuyu gerçekti. "Çok şükür Allah'ım," dedi. "Serap görmemişim." Hemen kuyudan su çekmek için ip ve kova var mı diye baktı. Ne yazık ki yoktu. Ama kuyunun iç kenarında dibine inilmesini sağlayan basamaklar vardı. Bunları görünce sevindi. Belki de bu dibinde az bir miktar su bulunan kör bir kuyudur diye düşündü. Hemen bu basamaklardan aşağı doğru inmeye başladı. Kuyunun dibine doğru yaklaştıkça ışık iyice azalıyordu. Bir yandan korkuyor, bir yandan da inmeye devam ediyordu. Ya içinde su yoksa hali ne olurdu? Sonunda ayaklarının suya değdiğini hissetti. Müthiş bir sevinç dalgası kapladı yüreğini. Eğilip kana kana su içmeye başladı. İçtikçe içesi geliyordu sanki. Elini yüzünü yıkadı, suyu avuçlarına alıp üstüne başına döktü. Bir daha, bir daha su içiyor, suyu iyice kanmak istiyordu. Oldukça rahatlamıştı. Yavaş yavaş kuyunun kenarındaki merdivenlere tırmanmaya başladı. O yukarıya doğru çıktıkça ışık artmaya başlıyordu. Kuyunun merdivenleri bitip de dışarıya çıkınca yeniden yakıcı güneşle karşılaştı. Şimdi çölün sıcağına karşı daha dayanıklıydı. Hemen yola devam edip gideceği yere bir an önce varmak istiyordu. Ama o da ne? Kuyunun çevresinde bir köpek vardı. Susuzluktan perişan durumdaydı. Belki biraz nem bulurum ümidiyle yerdeki taşları yalıyordu. Biraz önce kendisinin içinin nasıl yandığını hatırladı. Zavallı köpek kim bilir ne kadar acı çekiyordu. Onun haline de acıdı.
yeniden kuyuya inip ona su çıkarmayı düşündü. Ama neyle çıkaracaktı? Ortada su çıkarabileceği hiçbir kap yoktu. Zavallı köpeği orada o halde bırakıp gitmeye de gönlü razı olmuyordu. Birden aklına bir düşünce geldi. Ayakkabısıyla su çıkarabilirdi. Hemen kuyunun içine inilen merdivenlere yöneldi. Kuyunun dibine kadar indi. Ayakkabısına su doldurdu. Ağzıyla ayakkabıyı tutuyor, elleriyle de merdivenlerden yukarıya tırmanıyordu. Bu kadar güçlüye katlanarak çıkardığı suyu köpeğe içirdi. Hayvan suyu öyle hasretle içti ki, kadının ellerini yalıyor, minnet dolu bakışlarla kadına bakıyordu. Kadın, bu kadar su onun susuzluğunu gidermeye yetmez diye düşünüp yeniden kuyuya indi. Tekrar ayakkabısıyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Böylece bir köpeği susuzluktan, ölmekten kurtarmış oluyordu. Bütün insanları, hayvanları, tüm evreni yaratan Allah, kadının bu davranışından memnun oldu. Onun bir köpeğe gösterdiği bu şefkat, şefkatlilerin en şefkatlisi olan Yüce Allah'ın hoşuna gitmişti. Bu davranışından dolayı kadının günahlarını bağışladı. Öykümüz burada bitiyor kıymetli dinleyenler. Yüce Allah, biz kullarına karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Kullarının içinden de yarattıklarına karşı şefkat ve merhametle davrananları sever. Sevgili Peygamberimiz, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez buyurmuş. Merhamet ediniz. Siz Allah'ın yarattıklarına karşı şefkat ve merhametle davranınız ki merhamet olunasınız. Allah da size karşı şefkat ve merhamet göstersin. Yine sevgili Peygamberimiz ve arkadaşları bir savaş sonrasında bebeğini kaybeden bir anne gördüler. Kadıncağız yavrusunun hasretinden ne yapacağını şaşırmıştı. Hangi kadının kucağında bir çocuk görse acaba benim çocuğum mu diye koşup bakıyordu. Gördüğü bebekleri okşuyor, kokluyordu. Benim yavrum gibi kokuyor diyerek sarılıp öpüyordu bebeklere. Her önüne gelene ben bebeğimi kaybettim, onu arıyorum. Bir gören, bir bilen olursa Allah rızası için bana haber versin diyordu. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları onun bu halini görünce çok etkilendiler. Efendimiz arkadaşlarına, sizce bu kadın çocuğunu bulsa onu ateşe atar mı diye sordu. Arkadaşları, atmaz ya Resulallah dediler. Bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkatinden çok daha fazladır. Evet kıymetli dinleyenler, bu hafta programımızda Er-Rauf ismi celilesinden bahsettik. Yüce Rabbimizin belki de en güzel isimlerinden yine biri, Er-Rauf, son derece şefkatli ve merhametli olan manasında. Öyle anneler vardır ki yavrularının hayatını kurtarmak için canlarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler. Onlara bütün bu fedakarlıkları yaptıran çocuklarına karşı olan sevgileri, şefkat ve merhametleri. İşte yüceler yücesi Rabbimizin bize karşı olan şefkat ve merhameti bütün annelerin şefkat ve rahmetinden çok daha fazla. Er-Rauf olan Allah Azze ve Celle hem bu dünyada hem ahirette bize şefkat ve merhamet nazarıyla muamele buyursun efendim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış.

0: Gazze, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli, Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
3: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
4: Sumut filosu için askeri koruma çağrısı. Küresel Sumut filosu Marmaris'ten 54 gemi ve 500'den fazla uluslararası aktivistin katılımıyla Gazze şeridi ablukasını kırmak için yola çıkarken, aynı anda Libya üzerinden ilerleyen kara konvoyla ablukanın hem denizden hem karadan aşılması hedefleniyor. Aktivistler soykırımcı İsrail'in daha önce uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleleri hatırlatarak filonun askeri eskortla korunması çağrısı yaptı.
3: Türkiye Gazetesi.
4: MİT ile Kandil temasta. Güvenlik bürokrasisinden bir ekip süreci hızlandırarak silah bırakma takvimini netleştirmek üzere Kandil ile görüşüyor.
5: Yeni Akit Gazetesi.
4: Özkan Yalım, Özel'e verdiği rüşvetin belgesini açıkladı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Manisa'daki bir benzinlikte 20 milyon dolar aldığı iddiasıyla başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik rüşvet iddiaları, itirafçı olan ve Özel'e 1.2 milyon lira rüşvet verdiğini söyleyen Özkan Yalım, iddiasını WhatsApp belgeleriyle doğruladı.
3: Milli Gazete.
4: Operasyon var, huzur yok. Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe düzenlenen operasyonlar, yasa dışı bahis, kara para, uyuşturucu ve organize suç ağlarının ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha ortaya çıkardı. Her gün yüzlerce gözaltı yapılırken, çetelerin finans ağlarının milyarlarca lira yönetecek seviyeye ulaşması, suç ekonomisinin ulaştığı boyutları da gözler önüne seriyor.
6: Yeni Birlik Gazetesi.
4: Orta koridorun önemi artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun önemine vurgu yaparak, demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli Orta Koridorun ihyası için çalışıyoruz, dedi.
6: Milat Gazetesi.
4: Çin'den İran'a hayır gelmez. Trump'ın Çin ziyaretinde İran'a yönelik savaşın bitirilmesi konusu gündeme gelmezken, ABD ve Çin, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı ve Hürmüz'ün açık kalması konusunda anlaştı.
3: Yeni Şafak Gazetesi.
4: Sumut yola çıktı. Küresel Sumut filosu dün Marmaris'ten yola çıktı. 54 gemi ve 500'e aşkın aktivistin hedefi İsrail'in tehdit ve engellerini aşıp Gazze'ye ulaşmak.
3: Akşam Gazetesi.
4: Meyhaneye dualı açılış. Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhane açılışı dualarla yapıldı. Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.
6: Diriliş Postası Gazetesi.
4: 100 milyarlık bahis ağı çökertildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde dev operasyon düzenlendi. 228 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 198 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarına 2 yıl içerisinde 35 milyon TL'den fazla para girişi oldu.

0: olduğu ortaya çıktı.
1: Karar Gazetesi.
0: Abu Dhabi oyunu. ABD'nin İran ile barış yapmaya çalıştığı süreçte Gazze canisi Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirliği'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. İsrail tarafı Şeyh Nahyan ile 2 hafta önce yapılan gizli görüşmeyi İsrail-Birleşik Arap Emirliği ilişkilerinde tarihi bir ilerleme olarak niteledi. Bölgede ve İslam dünyasının genelinde oluşan tepkiler üzerine ise Abu Dhabi ziyareti yalanlama yoluna gitti.
2: Manşet haber. Manşet haber.
3: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
4: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
5: Ayhan Aktan, Doğru Haber. Ya ihlas ya iflas. İhlası bilmeyenimiz yoktur. Peki onu yaşayanımız, doyumsuz tadını alanımız? Her halini, her anını ve her davranışını, duygusunu, düşüncesini, hissini ihlasla nurlandıranımız? İhlas. O öyle bir nimet-i azimdir ki Rabbim sevdiklerine, seçtiklerine bahşeder. O saf ve katıksızdır. Sadece Rıza-i Rahman adına, sırf Allah rızası için. Öyle güzel bir bağ ki Allah ile kulu arasında sarsılmaz, savrulmaz, vazgeçilemez. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Allah'ın sevdiklerini sevmek ve nehyettiklerinden uzaklaşmak. Sahi biz en son ne zaman ihlasın tadını aldık? Başkalarının bilmediği, sadece ve sadece Allah'ın bildiği kaç tane ibadetimiz, ihsanımız, infakımız var? Allah için değilse başka ne için olursa olsun her iyilik, her hasene, her ibadet tamamen beyhudedir. Hatta başa beladır. İhlas öyle bir sırrı ulvidir ki şeytan fark etmez ki bulanıklaştırsın. Nefis hissetmez ki tadını bozsun. Ve insanlar bilmez ki övsün. İçinde ne desinler, ne övsünler, ne ucb, ne kibir. Bozucu tek bir etken bile yok. Sade, saf ve temiz, çıkarsız. Bilen biliyor, kimse bilmezse de olur, derdi rahmetli Mehmet Yavuz. Sadece Allah bilsin yeter. İhlaslı amelleri işleyenler bile ihlasın o muazzam tadı karşısında kendi amellerini hemencecik unuturlar. Başkaca amelleriyle tekrar tekrar ihlasın sekinesine yelken açarlar. Huzur ve huşu ile, aşk ve iştiyak ile. Bugün ihlasın o muhteşem tadına varan ehli Gazze ve özellikle Kassam mücahitleri, dikkat etmişseniz bugüne kadar tek bir defa yaptıklarıyla övünen tek bir beyanatta bulunmamışlar. Alkış beklememiş, övgü dilenmemiş ve gösteriş etmemişler. Başa kalkmamış, diğerlerini ötekileştirmemiş, kimselere üstten bakmamışlar. Reklam minnetine düşmemişler. Zaten ihlasın başka bir sırrı da Allah ihlaslı kullarının sevgisini diğerlerinin kalbine yerleştirirmiş. Yani sen reklam yapma ki Allah senin manen reklamını yapsın. Seni sevenlerine sevdirsin. İşte bu sır ehli ihlas olanları aşka getirir. Ve bu nedenledir ki her işlerinde, her anlarında ihlassız tek bir amel düşünmezler, yapmazlar. Bilirler ki ihlas yoksa iflas vardır. Ebedi mahcubiyet. Huzur-u ilahide kabul görülmemek gibi dehşetli bir endişe. Ahiret yurduna heybenin dolusuyla gitmek ancak sadece yakıt taşımak. Allah muhafaza. Evet, ihlas en küçük bir edimi bile devasa bir ibadete dönüştürürken, ihlassızlık en büyük bir ibadeti en edna bir edime dönüştürmektedir. Elimizdeki yakut ve elmasları cam ve teneke parçalarına indirmeyelim. Bilelim ki ihlas yoksa iflas vardır. İhlasın o eşsiz lezzetine erişenlerden olmak için gayret edelim. İhlaslı davranış ve yaklaşımlarımızın sıklığını artıralım. Sadece Allah'ın bildiği ve kimselerin bilmediği nice ibadetlerimiz olsun. İhlas duruşumuz, düsturumuz, vazgeçilmezimiz olsun. Olsun ki iflas olmasın.
6: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Allah'ın Resulüne soğuk ve yabani olanlar. Bu noktada arada bir kendimizi kontrol etmeliyiz. En azından aracıyla uzun yola çıkanların yakıt, yağ ve olmazsa olmaz benzer durumları kontrol ettiği gibi İslam adına yola çıkanlarımız, Müslümanca bir hayat yaşama arzu ve iddiasında olanlarımız da mutlaka Peygamber Aleyhisselam'la arasındaki mesafeyi kontrol etmelidirler.
5: ona karşı yüreklerinde somut olarak bir muhabbetin olup olmadığını fark etmelidirler. Ona karşı ne kadar sıcaklar, ne kadar soğuklar, kendilerini kontrolden geçirmelidirler. Unutmayalım ki bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızdaki İslami uyanışın yegane dinamiği Kur'an'la birlikte Muhammed'i sünnet ve sirettir. Sünnet ve siret, Kur'ani düşüncenin harekete dönüşmesi demektir ve dolayısıyla mevcut İslami hareketlerin ta kendisidir. Şu anda dünyanın neresinde İslam adına toplumsal bir kıpırdama varsa, Allah yolunda bir cihat veriliyorsa, firavunlara ve tağutlara karşı bir kıyam hareketi varsa, bütün bunları yürütenlerin Muhammed'i sünneti ve sireti içlerine sindirmeye çalışanlar olduğu görülür. Aslında sünnet ve siretle donanmak demek, zaten İslami olmayan hayatla ters düşmek demektir. Safların ayrışması demektir ve dolayısıyla otomatik olarak İslami olmayan her şeyle mücadelenin başlaması demektir. İslam'ı fiiliyata geçirmeyenler, yani İslam'ı Muhammed'i sünnet olarak pratize edemeyenler, her ne kadar fikir, teori ve ideoloji bazında küfürle ters düşseler ve fikir bazında bir çatışma içerisinde olsalar da, bu hiçbir zaman fiili bir harekete dönüşemeyecektir. Böyle olunca da gayri İslami olan hayatlarla iç içe uyum içinde yaşamaktan kurtulamayacaklardır. Elhamdülillah, Müslümanlar her ne kadar bunlara tepkisiz görünseler de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı buz gibi olan bu tipleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sıcaklığını ve kokusunu alamadıkları bu zavallıları çok iyi tanıdıklarına, onlara iltifat etmediklerine, yeri geldiğinde gereken değerlendirmeyi yaptıklarına şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz. Unutmayalım ki peygamber sevdası bir slogan değil, bizim her şeyimizdir, yakıtımızdır, enerjimizdir. Bu düşüncelerle herkesin cumasını tebrik ediyoruz.
3: Mehmet Aydın, Doğru Haber. TRT payına sadece pati mi düştü? 2022 yılı itibarıyla elektrik faturalarımızdan o meşhur %2'lik TRT payı kalktı. Bir yükten kurtulduk gibi görünse de aslında TRT hala her birimizin cebinden, genel bütçeden ve aldığımız her teknolojik cihazın bandrol ücretinden faydalanmaya devam ediyor. Toplum ne kadar helale hoş olsun diyor bilemiyoruz. Bu milletin parasıyla yayın yapıyorsan bu milletin kalbine de dokunacaksın. Beklentisine haksız diyemiyoruz. Finansmanını milletin sağladığı bu ekran, milletin ruhunu, inancını ve değerlerini ne kadar yansıtıyor gerçekten? Bizden ne var bu ekranlarda? İnançlı halkın rengi ve sesi ne kadar yansıtılıyor? Ne kadar yansıtılmak isteniyor? Mesele sadece geçen günlerde bir spikerin annelik değerlerini ayaklar altına alan sözlerinden daha ötedir. Öncelikle gelirlerini mütedeyyin halkın alın terinden alan bir kurumun, ekranını da o halkın ruh dünyasına, inancına ve aile mahremiyetine göre şekillendirmesi bir tercih değil, asli bir borçtur. Siyah gözlüklü, silahlı, mafyavari karakterlerin kol gezdiği, şiddetin sıradanlaştığı, aile bağlarının koptuğu dizilerle evlatlarımızın zihninin bulandırılmasına şahitlik ediyoruz. Tarihimizi sadece ırka dayalı, hamaset kokan ve saray entrikaları üzerinden okuyan, manevi derinlikten yoksun bir perspektifin sunumuna izleyici oluyoruz. Oysa ekran bizi bizden koparmamalı, aksine bizi fıtratımıza yaklaştırmalıdır. Normalde bu ekran açıklarını TRT telafi etmelidir. Ancak bu ne kadar yapılıyor, yapılmak isteniyor tartışılır. Bir kamu yayıncısının önceliği, özel kanallar gibi reklam geliri ya da reyting savaşları olmamalıdır. TRT'nin asıl misyonu toplumu kar amaçlı değil, imar amaçlı dönüştürmektir. Bizim ekranımızsa eğer ticari bir pazar değil, bir irfan mektebi, bir gönül imarhanesi olmalıdır. Sokaklarımızda mumla aradığımız o eski komşuluk hukukunu, sofralarımızdaki bereketi, büyüklerimize hürmeti ve küçüklere olan şefkati yeniden bu ekranlar mayalamalıdır. En derin yaramızsa Müslümanların izzetiyle bağdaşmayan reklam tercihleridir. Gazze'de ciğerlerimiz yanarken mazlumların kanı üzerine imparatorluk kuran Siyonist canilere destek veren markaların reklamlarını bu ekranda görmek bu toplumun vicdanını derinden yaralamaktadır. Müslüman bir halk evine sokmadığı, boykot ettiği bir ürünün şatafatlı tanıtımını kendi kanalında izlemek zorunda bırakılmamalıdır. TRT, küresel sermayenin değil, mazlumun alın terinden bir payla ayakta duran bir sestir. Bu sesin zalime dur diyen bir vakara bürünmesi gerekmez miydi?
6: Artık ekranlarda nefisleri azdıran, dünyevileşmeyi kutsayan ve bizi değerlerimize yabancılaştıran içerikleri görmek istemiyoruz. Kendi sesimizi, kendi rengimizi ve kendi inancımızın sıcaklığını o ekranda bulabildiğimiz gün bu emanet hakkıyla taşınmış olacaktır. Yani bu işte hisse sadece pati payı olmamalıdır.
7: Mehmet Sait Özcan, Doğru Haber. Gazze özgürleşti mi ki? Her şey düzeldi mi? Neden kimseler Gazze'nin son durumundan bahsetmiyor? Ateşkesi ilk günden itibaren ihlal eden Siyonist rejimin durmayan bombalamalarını, yaptığı katliamları sık haberleştirip yayınlamıyor. Birkaç haftadır dikkatimi çekiyordu ve son birkaç gündür basın medyayı taramama rağmen maalesef küresel somut direnişi dışında Gazze ile ilgili güncel haberlere pek rastlayamıyorum. Haberleri Gazze'den bekliyorsanız Siyonist rejim Gazze'de gazeteci bırakmadı ki. Soykırımı dünyaya duyurmasınlar diye küçücük bir şehirde tarihin en büyük gazeteci kıyımını gerçekleştirdi İsrail terör rejimi. 261 gazeteci görevlerini ifa ederken Siyonist teröristlerin kasıtlı hedefi oldu. Çevremi, sahayı araştırıyorum. Boykot olayı da pasifize, genel durumdan bilinçli tüketici moduna gerilemiş durumda. Gazze'ye giderek çocuk, kadın katledip evlerini başlarına yıktıktan sonra dönüp ülkemizde cirit atan Siyonist çifte vatandaşlara dair söylenler de dillendirilmiyor artık. Ne oluyoruz? Nedir bu sessizliğimiz? Evet, gündem ABD, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ateşkes mi olacağı yoksa savaşın devam mı edeceği tartışmaları. Ancak işgalci İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırıları durmuş değil ki gündemden düşsün. Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudileştirme faaliyetleri kapsamında Filistinlilerin evlerini yıkıp arazilerini talan ederek yeni yeni yerleşim birimleri inşa eden rejim politikasını hızlandırmış durumda. Gazze'nin %60'ı hala İsrail'in sarı hat diye tutturduğu işgali altında ve ilhakı icra etme peşinde. Her gün rutin saldırılarda 5-10 Filistinli keyfi olarak katlediliyor. Şehre girmesi gereken 550 tır gıda ve 50 yakıt kamyonunun yarısı dahi girmiyor. Elektrik ve su yok denecek kadar az. İlaç ve tıbbi cihaz eksikliğinden hastalar bir bir can veriyor. 2,3 milyon nüfuslu şehirde yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıkların yanı sıra baş gösteren salgın hastalıklar, Allah muhafaza, toplu ölümlere doğru gidiyor. Ablukadan dolayı tedavisine yurt dışında devam edebilecek binlerce yaralı ve hasta, refah sınır kapısından geçiş izni bekliyor. Mesela aylardır ağır yetersiz beslenme sorununa bağlı olarak hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Yasir Arafat, bağırsak tıkanıklığı teşhisi konan 6 aylık Muhammed Mısri ve beyninde hastalığına teşhis konulamayan 11 aylık Misk Adine adlı kız çocuğu geçiş izni verilmezse ölecekler. Diğer yandan kaçırılıp esir edilen Filistinli tutsaklara yaptıkları vahşi işkenceler, tecavüz ve insanlık dışı uygulamalar var ki inanın insanın hafsalası duruyor. Bunu yapanlar insan olamaz diyorsunuz. Konu Müslümanlar, bir İslam beldesi ya da Filistin olunca tüm bu yaptıkları insanlık dışı suçlar, soykırım ve savaş suçlarına rağmen Siyonist rejimin hiçbir yaptırıma tabi tutulmaması, Birleşmiş Milletler gibi yapıların tarafgirliğini, uluslararası sistemin çöktüğünü fazlasıyla kanıtlıyor zaten. Bu yaptırımsızlık, Siyonistleri azdırıp yeni yeni cürümleri işlemeye de cüretkâr kılıyor. Teröristlerin son hukukatı, sözde meclislerinin oy çokluğuyla aldığı insanlık dışı gayrimeşru karara göre Filistinli esirlere idam yasalaştırıldı. Siyonist teröristler ateşkesi ihlal edip tüm bu melanetlere imza atarken, Gazze'nin garantörü konumunda hareket eden Müslüman ülkelerin, Epstein sapkını Trump'ın Gazze barış planına sadık kalmaları kabul edilebilir mi? İslam ülkelerinin tüm bu yaşananlara rağmen hala Siyonizm terörizmine dur diyecek iradeyi ortaya koyamıyor olması, biz Müslüman halklara en büyük utancı yaşatıyor olsa da ümidimizi kaybetmiş değiliz. Siyonizm terörü elbet son bulacak. Hem de çok yakında inşallah.
8: Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. İnanırsan başarırsın. Başarı, kişinin arzuladığı bir işi istediği şekilde bitirebilmesi, başarmak istediği güzel bir şeyi yapabilmesi ve ulaşmak istediği hedefe varabilmesidir. Başarılı olmak her bireyin arzuladığı bir durumdur. Ancak her birey arzuladığı başarıya ulaşamayabilir. Başarıya ulaşmak isteyen birey, öncelikle başarılı olamam önyargısını ve başarının önünde engel teşkil eden alışkanlıkları terk etmesi gerekir.
9: başarıyı elde etmek için yerine getirilmesi gerekenler vardır. Bunlardan ilki ve önceliklisi bireyin kendisine inanmasıdır. Çünkü başarmak inanmakla hasıl olur. İnanmak da başarıyı getirir. Tereddüt, inançsızlık, kararsızlık, başarısız olacağım psikolojisi ve gerçekten başarılı olmayı istememe düşüncesi başarısızlığın en temel sebepleridir. İstedikleri hedefe ulaşanlar başaracaklarına önce inandılar, sonra yaptılar. Başarıya ulaşamayanlarsa önce yapmayı, sonra inanmayı denediler. Bireyin başaracağına inanması belki kesin başarıyı getirmeyebilir ama başaramayacağını düşünmesi kesin başarısızlığı getirir. Başarılı olmak için yerine getirilmesi gereken konulardan bir diğeri de bireyin hedef belirlemesidir. Birey hedef belirlemeden başarıya ulaşamaz. Erişmek istediği bir hedefi olmayan bireyin yaptığı iş çok verimli geçmez. Başarılı olmak isteyen birey erişmek istediği hedefleri sıraya koymalıdır. Unutmamak gerekir ki uzağa gitmek için yakın mesafeleri aşmak gerekir. Sizce de öyle değil mi? Birey hedeflerini belirlerken kısa, orta ve uzun dönemli hedefler belirlemeli, günlük, haftalık, aylık ve bazı zamanlarda da yıllık planlar yapmalıdır. Belirlediği hedeflerini sürekli hatırlamak için bir yere not alması birey için daha verimli olacaktır. Birey hedeflerine varma sürecinde engeller, zorluklar, sıkıntılar ve muhtelif olumsuzluklarla karşılaşabilir. Ancak karşılaştığı olumsuzluklar ona asla hedefine ulaşma konusunda geri adım attırmamalıdır. Bir düşünürün ifade ettiği gibi derinlerde dolaşmadan ve tehlikeli canlılarla yüz yüze gelmeyi göze almadan denizlerin dibindeki inciye ulaşılabilir mi? Bireyin yaptığı işlerde istenilen verimi alabilmesi ve belirlediği hedefe ulaşılabilmesi için zamanını da çok iyi değerlendirmesi gerekir. Geçmişte yapılanlar değiştirilemez. Ancak içinde bulunulan anın değeri bilinirse, geçmişte yapılan hata ve yanlışların telafi edilme şansı doğar. Farz edin ki her gün siz daha uyanmadan hesabınıza 86.400 altın yatıran bir bankanız olsun. Ama bir günden diğerine hiç bakiye devretmesin. Tutarı ne olursa olsun kullandığınız miktarı akşam iptal etsin. Düşünün, böyle bir durumda neler yapılırdı? O altınlar son kuruşuna kadar çekilir ve kullanılırdı, değil mi? Aslında her bireyin böyle bir bankası var, zaman. Her sabah hesaba 86.400 saniye kredi vererek yeni bir hesap açmakta, her akşamsa hayırlı işlere yatırım yapılmayan kısmını silip hesaba zarar olarak kaydetmekte ve hiç devretmemekte, verdiği kredi miktarından bir kuruş bile fazla kullandırtmamaktadır. Zaman herkes için çok önemli bir banka, değil mi? Eğer zaman günlük değerlendirilmezse, önceki günün zamanı bir sonraki gün kullanılabilir mi? Başarı için yerine getirilmesi gerekenlerden sonuncusu da bahanelerden uzak durulması gerçeğidir. Başarılı birey, engellere, zorluklara ve muhtelif olumsuzluklara rağmen çalışmaya ve emek sarf etmeye devam edendir. Bireyin kendisine yapabileceği en büyük kötülük, karşılaştığı engellere, zorluklara ve olumsuzluklara teslim olmasıdır. İlerlemenin ve çalışmanın durdurulduğu yer, engellerin bahaneye dönüştüğü yerdir. Bu kaide, hayatın diğer alanlarında geçerli olduğu gibi, İslami hizmetlerde de geçerlidir. Aziz, İslam için hizmet ederken, karşılaştığı zorlukları, engelleri ve musibetleri bahane etmeden hizmetlerine devam eden biri, muhakkak başarıyı yakalar. Bundan mütevellit, rızayı ilahiye ulaşmayı hedef edinen birey, hayatında bahaneye yer vermemelidir. Çünkü bahanenin var olduğu yerde başarı yok olmaya mahkumdur.
4: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Seni bildim bileli. Her gün bir tabut çıkıyor kapımdan, her gün bir ölü, seni bildim bileli. Afrika'da öldürülse bir yerli, canı bende çıkıyor, seni bildim bileli. Şişlenen zenci benim Amerika'da, aydan düşüyorum sanki okyanuslara. Artık kutsal metinleri çözemiyorum. Muallimi evvel, müftiyi azam değilim. Fetva veremiyorum, seni bildim bileli. Bilgi alındı arzdan, işte Deccal'ın ayak izleri. Yecuc Mecuc her yan, seni bileli. Her kedi koşar tekerleklere kendi, gelir son nefesi bende verir. Ölü başka yerde, Şivan benim hanede. Gün değil, ülkeler batıyor her akşam bizim yörede, seni bileli. Şarkılarla tefeül ediyorum artık anam gibi. Hep seni söylüyorlar, her türküde ben varım, seni bildim bileli. Yoktur mesafe kaydın, dünyan ahiretin, dünün bugünün yarının, ki ölürüm karşımda, kalırım karşımdasın, seni bileli. Yansız, yöresiz, ağlıyor melekler yukarılarda. Şefaat kâr etmez, Hızır çaresiz. Aşağı, en aşağılarda, kulların sana sığındığı sonrasız çukurlardayım, seni bildim bileli. Ah edemem, hoyrat söyleyemem, pek fevkimde kaldı. Adın yasak, zikredemem. Eyyub'a bağışlanan benden esirgendi, seni bileli. Ne ceza bu, ne imtihan. Kime ettim, neyledim bilmem. Hangi çağda, ne zaman. Öç bu sanki, öç. Benden alınan, seni sevdim seveli.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
4: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
5: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
6: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
7: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.

0: yardımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: 17. cüzün 3. ve 4. hizmini dinleyeceksiniz.
1: Hac Suresi 78 ayet olup, ekseriyetin kanaatine göre Medine'de inmiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ya

0: Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır.
1: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

0: Onu göreceğiniz gün, çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın, çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Halbuki gerçekte, onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ
0: Öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır.

O şeytan ki, alnında adeta şöyle yazılmış: bu kendini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler.

biz sizi ilkin topraktan, sonra bir nutfeden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki, kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün ama oraya bir su indirince çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir.

bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah, hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Ve çünkü ölüleri dirilten de O'dur. Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur.

Hal böyleyken, öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın, Allah hakkında tartışıp durur.

0: Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: O vakit kendisine, işte bu, dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz, denilir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ

0: الْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
1: Öyle insanlar vardır ki Allah'a sırf bir hesaba binaen imanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur bulup sevinir. Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsa yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur.
0: يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
1: Allah'tan başka kendisine zarar veya yarar sağlamayacak şeylere yalvarır. İşte besbelli sapıklık budur.

Hatta bazen de kendisine zararı yararından çok olacak kimselere yalvarıp yakarır. Ne kötü bir efendi, ne fena bir yandaştır o.

Gerçek şu ki, Allah iman edip makbul ve güzel işler işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetine yerleştirecektir. Elbette Allah dilediğini yapar.

Kim Allah'ın elçisini dünyada ve ahirette desteklemeyeceğini zannederse, haydi öfkesinden bir ip alıp tavandan uzatsın, boğazından geçirsin. Sonra nefesini kessin de bir baksın. Bulduğu bu tedbiri, bu çırpınışları, öfke duyduğu şeyi Allah'ın Resulüne yardımını engelleyecek mi?

İşte biz Kur'an'ı böyle açık ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Kamil ve makbul şekliyle iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir.

Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar.

Şu iki hasım takım, Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere, ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki, onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır.

Bunalmaları sebebiyle her ne vakit cehennemden çıkmak isterlerse, gerisin geriye oraya itilirler ve kendilerine çıkmak yok. İster istemez bu yakıcı azabı tadacaksınız.

0: iman edip makbul ve güzel işler yapanları ise Allah içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giyim kuşamları da ipekten olacak.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasip edilmiş, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir.

Kendileri dini inkar edenler, üstelik insanları Allah'ın yolundan ve gerek şehirli, gerek taşralı bütün insanlara müsavi olmak üzere kıble ve ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan engelleyip uzaklaştıranlar bilsinler ki, kim orada böyle zulüm ile haktan ve adaletten sapmak isterse, ona can yakıcı bir azap tattırırız.

Zira biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki, gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen, yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin.

Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip, üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler. Dünyanın bu en kıdemli mabedini bir kere daha tavaf etsinler.

0: بئس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse, bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında, bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde, Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının.

0: كيف تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Allah'a ortak tanımayan halis muvahhid olun. Çünkü bilin ki Allah'a şirk koşan kimse, gökten düşüveren ve kuşların didik didik edip kapıştığı birine yahut rüzgarın uzak ve ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer.

bu böyledir. Artık kim Allah'ın şeairini tazim ederse, şüphe yok ki bu, kalplerin takvasındandır.

0: yerini koy.
1: O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mabette son bulur.

Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken, Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki, hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Sen ey Resulüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele.

Onlar ki, yanlarında Allah anıldığında, kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder, Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden, O'nun rızasında harcayıp dururlar.

Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiairinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken, onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de isteyen fakire yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik.

0: Fakat onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Lakin ona ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvadır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size amade kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için onun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele.
1: اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
0: Muhakkak ki Allah, iman edenleri koruyup müdafaa eder. Çünkü Allah, hain ve nankör olan hiçbir kimseyi sevmez.

Kendilerine savaş açılan müminlere, savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir.

O müminler ki tamamen haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden ötürü yerlerinden yurtlarından kovulmuşlardı. Eğer Allah insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmı ile savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Dinine yardım edene Allah da elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

Onlar öyle mükemmel insanlardır ki, şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasip edersek, namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler. Bütün işlerin akıbeti elbette Allah'a aittir.

0: أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
1: Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi.

şeyin ta kendisi olduğunu iyice anlayıp da onu bütün kalpleriyle tasdik edip gönülden tazim ederek bağlanmaları içindir. Elbette Allah iman edenleri dosdoğru yola, isabetli tutuma yöneltir.

Dini inkar edenler ise son saat ansızın gelip çatıncaya veya gün doğurmayan o kısır gün kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında şüphe içinde kalır giderler.

0: O gün hakimiyet yalnız Allah'ındır. O insanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar naim cennetindedirler.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينٌ
0: Dini inkar edip, ayetlerimizi yalan sayanlara ise, zelil eden bir azap vardır.

0: الرازقين.
1: Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ
1: O mutlaka onları memnun olacakları yere yerleştirecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, hilim ve şefkati boldur.

İşte böyle. Kim kendisine yapılan haksızlığa karşı misliyle karşılık verdikten sonra yine saldırıya uğrarsa, elbette Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah afüvdür, gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.

Bu böyle. Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki, kâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Ve çünkü Allah semiyedir, basirdir.

0: Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılar ise, batılın ta kendisidir. Ve tam anlamıyla yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَب۪يرٌ
0: Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yemyeşil oluverir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur, her şeyden haberdardır.

0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ve muhakkak ki Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي

Görmedin mi ki Allah, yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü o tutuyor. Gök ancak onun izniyle düşebilir. Çünkü Allah Rauf'tur, Rahim'dir. İnsanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir.

Size hayatı veren de O'dur, sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da O'dur. Gerçekten insan pek nankördür.

Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyleyse onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler. Sen insanları Rabbinin yoluna davet et. Çünkü sen gerçekten hakka götüren dosdoğru bir yolun üzerindesin.

Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki, Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü, hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda, aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir.

0: basir.
1: Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan bütün şeyleri bilir. Bunların hepsi bir kitapta mevcuttur. Bütün bunlar Allah'a göre pek kolaydır.

Müşrikler, Allah'tan başka, onun tanrılıklarına dair hiçbir delil göndermediği ve kendilerinin de ibadet edilmelerinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

Ayetlerimiz karşılarında açık açık birer delil olarak okunduğunda, kâfirlerin yüzündeki inkârcı tavrı hemen fark edebilirsin. Öyle ki, neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, sizi bundan da beter kızdıracak olan şeyi de bildireyim de görün. İşte cehennem. Allah onu kâfirlere vaat etmiş bulunuyor. Ne kötü bir sondur o.

0: Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da, kovalayan da ne kadar güçsüz.
1: مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
0: Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

0: Allah, meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Allah, elbette semî ve basirdir.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: O, onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a raci olur. Onlar hakkındaki nihai hükmü O verir. Ya

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Hasılı, yalnız Rabbinize ibadet edin. Hayırlar işleyin ki, felaha eresiniz.

0: Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O'dur. Din konusunda size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.
1: On yedinci cüzün 3. ve 4. hizbini dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed, seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim, dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup, ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı. Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin, bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

İhtiyar dadaş efe, leke kondurmaz şerefe. Genç ihtiyar dadaş efe, leke kondurmaz şerefe. Yaydan çıkan ok hedefe, varır erinde gecinde. Yaydan çıkan ok hedefe.

gecinde. Kitapsızlar cezasını görür erinde gecinde. Zalim olan cezasını görür erinde gecinde.

Dünya yeniden karanlıklarda. Yeniden çocuklar gömülüyor toprağa. Zulüm zincirlerinden boşaldı yeniden. Dört bir yanda ateş yanıyor. İnsan olabilenler utanır oldular insanlıklarından. Ve bütün bir alem şaşkın, rehbersiz. Seni bekliyorlar. Ey kutlu peygamber, neredesin?

Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. O peygamber ki adaletin ve merhametin en güzel misaliydi. Daha dün buradaydı. Kızgın çöl kumlarına değdi ayakları. Açlığı ve eziyeti yudumladı. Şerefin, onurun, kulluğun en güzel örneğini verdi bize. Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. Başka çaremiz yok.

küfür karanlığının, karanlık gecelerinden olan zindan, müminin davasının hakimiyetinin engellenmesine dayanamayıp karşı çıkınca karşılaştıklarındandır. Bir adım bir safhadır. Davetçinin karşılaştığı bir imtihandır. Orada çekilen ızdırap, gözyaşı, bu davanın oluşumunda dökülen kanların bir benzeridir. Davaya hediye olarak sunulacak kanın temizlenme yeridir. Zindanın felsefesinin temelinde egemene onun tasallutundan, kanunlarına, düzenlerine, baş kaldır yattığından toplumların temel meselesi olan yönetimle yakın ilişkisi vardır. Zulme, küfre baş kaldırmanın karşılığı zindan olduğundan dolayı zindandakiler yönetimin birinci derecede düşmanı oluyorlar. Ayrıca zindan, müminlerin kafirlerle, zalimlerle, şeytanla, nefisle savaş alanlarından biridir.

Umutlarım, hayallerim, yarına dair her şeyim yarım kaldı. Sevdiklerim mesela, sevenlerim.

bu gönül divane. Hep arıyor seni. Gel, gel, gel efendim, sultanım, gel. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah, gel, gel ya Resulallah.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda, sensizim sabahta. Attığım adımda bir başımayım. Ümidi alınmış, ışığı çalınmış, güne sor beni. Mecnunum aşkına, çöllerdeyim ben. Rüzgarda savrulan kuma sor beni. Kuma sor beni, kuma sor beni.

Farkında mısın? Beşerin temeli bir küçük cenin. Can vermeye gücü yetmez kimsenin. Kainat denilen dev değirmenin suyu nereden gelir? Farkında mısın? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Bu dünya uzunca bir yolun başı, o mezar dediğin bir sınır taşı. Ömür iki günlük iman savaşı, her an bitebilir, farkında mısın? Senin sahibin var, yokluğa kanma. Sana senden yakın, uzakta sanma. Ona tüm kainat dar gelir ama bir gönüle girer, farkında mısın? Cehalettir onu inkar nedeni, ne mümkün görmemek o var edeni. Beyin yönetirken bütün bedeni, beyni kim yönetir, farkında mısın? Etrafına bir bak, gör nicesini. Gel de çöz şu insan bilmecesini. Bazen ömür bile tek hecesini çözmeye yetmiyor, farkında mısın? Kimi kibir denizinde boğulmuş, kimi minnet ile kula eğilmiş. İnsan olabilmek kolay değilmiş. O kutsal savaşın farkında mısın? Kimi servetini sefaya sermiş, kimi zekatını dürüstçe vermiş, kimi bir lokmanın şükrüne varmış, gerçek zenginlerin farkında mısın? Kimi iman eden kula çatarken, korkulara düşer güneş batarken, kimi ona buna akıl satarken, kendisi muhtaçtır, farkında mısın? Kimi şans ve talih peşinden gider, durmadan kadere sitemler eder. Böylesi kullara neylesin kader, ekmeden biçen yok, farkında mısın? Ömürler mevsimler gibi dönerler. Mumlar yanar yanar biter sönerler. Yapraklar sararıp yere inerler. Toprağa dönerler, farkında mısın? Aşk sözcüğü günümüzde karmaşa. Aşklar var bir gaflet bir karamaşa. Ama bir aşk var ki gelince başa, ölüm kavuşmaktır, farkında mısın? İnsanlar el, ayak, kol, kafa, beden, hiçbiri birine benzemez, neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden, dört yanını sarmış, farkında mısın? Gece, gündüz boş hayaller kurarsın, kendi gafletine ortak ararsın. Çıkmaz sokaklarda adres sorarsın. Oysa adres sende, farkında mısın? Yaşamak kalbine korku salarken, ümitsizlik batağına dalarken, teselliyi kadehlerde ararken, seni yaradanın farkında mısın? Nice güzel renkler dünyayı sarmış. Siyahın yanında beyaz da varmış. Parmakların kalem tutar yazarmış. Elin kolun varmış, farkında mısın? Pembe beyaz açan bahar dalını, mor dağların yeşilini alını, o kelebeklerin ipek şalını gören gözün varmış,
farkında mısın? Sonsuzların bile ömürleri var. Sanma ki saltanat kurumaz pınar. Mal, canın yongası olsa ne çıkar? Gölgeler fanidir. Farkında mısın? Yorgun yüzlerdeki derin izlerde, sevgiye susamış muhtaç gözlerde, boğazlarda düğümlenen sözlerde, ne feryatlar gizli, farkında mısın? İlaçtan çok dost gerekir hastaya, o dostlar yazılır yüce listeye, bir gönül köprüsü kuran ustaya, ücreti kim verir, farkında mısın? Tatlı dil güçlüdür demir çelikten, yılan bile duymuş çıkmış delikten, insanlara özgü bu incelikten, kimler hisse almış, farkında mısın? Namus, şeref derler, elle tutulmaz, şan, şöhretle, para, pulla satılmaz, kumar çöplüğüne asla atılmaz, atıp satanlar var, farkında mısın? Eğer varsa kulda vicdan yarası, karışır servetin akla karası, insan ömrü iki nefes arası, kaç adımlık yoldur, farkında mısın? Sen fakir arkadaş düşünme derin, bin türlü derdi var o zenginlerin, darılıp küstüğün kendi kaderin, sana siper olmuş, farkında mısın? Dinle ki genç ana bu sözler sana, böyle yazdım diye darılma bana, o yavrun sevgiden şefkatten yana, biraz aç görünür, farkında mısın? Aklı tutsak eden dar sınırları, geç de gör alemde nice sırları, yazan yazmış amma bu satırları, neden, niçin yazmış, farkında mısın?